Riqacha yana bugungi kunda partiya qurilishi xizmatini jinoyatga zarba berishning birinchi sepiga, ommaga mulozamat qilishning eng oldingi sepiga sindirishgacha partiya bayrog'ini soqchi gazarimizda egiz javlon qildirdi. Tahir Mijet 2005 yili soqchi bo'lib, asosiy qatlam soqchixonasida xalq soqchisi. 2020 yili Uchtepa nahiyalik kuma idorasi partiya komitetining muavin shujisi Jingvi. 2023 yili 6 ayda Kucha shaharlik kuma idorasi partiya komitetining muavin shujisi Jingvi bo'ldi. Dilo qanchalik qiyin bo'lishidan qat'iy nazar, herkes voz kechmaymiz. Biz chuqur xalq ommasiga javob berishimiz kerak. Bu Tahir Mijet doim eg'izdan tushirmaydigan so'z. 2000 yili Uchtepa nahiyasida ikki asosliq jinoyat gumondori qochib ketishdek anza yuz berdi. Avtonom rayonlik kuma nazorati bu deloga VVSga esib haydovchilik qildi. Uchtepa gungan xodimlaridan qalbini besib turgan bu qo'ram tashni keyin Tahir Mijet qo'liga oldi. 17 yılda məxsus dilo qrupsidiki xadımla nəçə qıdım amlaşqan bolsumu Tahir Mijet əzəldən vaz keçmədi. 2017 ilinin başında o cinayət qomandarı yuşurunqan cayının ipucini tepib, rətləb, təşəbbüskarlıq bilən iltimas qılıb, şivirqan, qarqa qaramay avtomobil bilən 15 saatki yaqın uzun yol yürüb, yenə uda 3 keç gündü saxlab, axırı qeçib yürgünügə 17 yıl bolğan cinayət qomandarını qolqı düşürdü. O, məxsus dilo qrupsida partiya əzalları başdan axır aldıda meyinçda çiğn turub, əməli canda qoşunun partiya veyligini tavladı. O, Kucha şəhərlik qona idarısının cınvi bolğandın kin, bu sadıqlıq tərbiyəsini partiya qurluşi məsuliyyət tüzümügə kirgüzüb, bir yacayqa bir marka barba qilishini qanat yaydırışdək bir yürüş usulni Bir yajayka bir marka barpa qilishni qanat yaydirishdek bir yurish usulini tuzumlashtirdi. 88 o'zgacha andizini barpa qilib, Oqsu viloyatida oldi bilan soqchi ishlari ishxonasidagi partiya a'zolari xalqqa qulaylik soqchi ishlari punkti partiya yajaykasidan iborat ishkini umumkunsi qoplashni ishga oshirdi. Jinoyatga zarba berishning eng oldingi sababida Tahir Mijet ishxonani oila deb bildi. Səhər saat 3-dəki çıraq nurida onun üstəlgə yengişkinicə bütün diqqəti bilən hökm qılıvatqan simasını körgülü buludu. O, kollektivni yetəkləb, diloğa çetişliq 100-dən artıq adamı rətləb çıxıb, nəçə uncun diloğunu paş qıldı. 2007-ci ili 9-cı ayda çarvıcılıq rayondaki bir çarvıcının 30 qoyu uğurlandı. Tahir Mijet diloğunu tapşırıb alğandan kiyin yuqur avazda. Çarva çarvıcılarının ceni bu bir çoğ işledi. Tağlıq rayondaki keştiki soğuk candan ödetti. Ular yoldan ezip hem çarcıdı hem korsuqa açdı. Tahir Mijet, koyların tapalmasak, adamını tapalmasak, koyların tapalmasak, adamını tutalmasak, bizden kaytıp ketkidek yüzümüz bulmaydı o, dedi. Kayser irada ve mol tecrübeye tayınıp, ular tağda üç gece gündüz qo'g'lab jinoyat gumondorini oxiri qo'lga tushirdi. 30 qo'yning hammasi qaytirib kelindi. Charvichi uning tonlab ketgan qo'llarini chang siqib, ko'ziga issiq yosh oldi. 2021 yilning 8-chi oydan Tahir Mijet charvichilik rayonini ziyorat qilayotganda charvichi BXX jiddiy yordam so'radi. Uning 9 yoshlik o'g'lining tog'da yo'qolib ketganiga 6 soatdan oshgan edi. Tahir darhal soqchi va ommani tashkillab 25 kilometr dayirdagi tog'liq rayonda tor yeyib izlab qutqizishni qanot yaydirdi. U eng oldida meng'ib tog' yo'lining o'ng'ul-do'ng'ul bo'lishiga qaramay to'xtamay polining ismini chaqirib mangdi. 5 soatdan keyin bir chat tog' jilg'isida yaralangan bola tepildi. Tahir Mijetning kollektivni yetaklashda tuzum va haqiqiy hissiyotdan iborat ikki xil angishtari bor. U Kucha shaharlik kuma idorasida vazifa o'tagandan buyon
diqqatni ish qilib natija yaratishdan iborat birinchi muhim vazifaga markazlashtirib, qiladiganini qilmaydigan, qoida tartib bo'yicha ish qilmaydigan kadrlarni maxsus tuzashni cho'nqurlashtirib, ko'rinarli

Real peki yaptım o yaptırdınız mı? Ha, şoför yolbaşı. Ben yaptım o her yerden her yerden bana. Şoför yolbaşı olandı. Riz yetti tırtma anla alatkan yoldaşı bulandı. Şimdi salamlar yetti zıvatsın. Ben bu keşte atırım. Bana anla alatımın. Şimdi hoşal buldum. Real peki terimiz menge salamet olsun. İşlerimiz menge uçukluk olsun. Ağzımız dengeye

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda ettigenlik haberler programısı boyu canlı diş bəydik.
1: Yukarı azdı bizi hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.

Radio aldıdaki kadirlik dostlar, seherden başlangan barlık iştiranlar oğuşluk olsun. Şimdi kalbimizden çıkan samimi salamlarımızla sizler yollaş bilen programımızı başlayınız. İştiranlar utukluk, neticilik olsun. Programımızda kızgınlık bilen katlaşkaysla. Ben Riyasetçi Ruşengül Basit.

0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Uçurlar karayla Mehrayna uçurlar karsak uçan Jonshin taraflar yollar avan deydi. Abdul Tayganın uçurlar karsak ayalımını doktor khanı apırıp koydum. Ula bugün işleydikken. Hemen karsam o yollarım ravan deyip. Et diken de. Ayalınız iş kapırıp. Ayalınız doktorken de Abdul efendim boptu boptu. Nanhu Beylu. Beycao köyünzen matraplar yollar avan deydi buna. Lauta. Lauta kayıt kepsiz de evrimçige. Serdar bana başlandı, biz hoşal keyfiyat ilkide başlandı da uçurlarını yollaptı. Keyfiyatınız intan yakışken de gündüm şuna bolsun keyfiyatınız. Yopurgu da hava yakışı etti gelgen lan hayırlık bolsun. Mihir buluğu, siz gibi köp rahmet. Ahmetcan, Karkaş, Zühre, Rahmanca efendimin iki avaz uçurunu ver anlayla.
1: Yaşasın, köpü de saksın hemen, badıven yanıyor hemen.
0: Makul buldu, rahmet.
2: Ya keşke yakışıkta ama kaçlarda yol kabrı. Ne poiz konuştum. Ötüm sana bağlı yıldır aban.
0: Makul buldu, rahmet. Gülnazlı babanın uçuru kırsak mı? Şanlıylı yollar aban da uçur verip duğa. Rahmet sizge yollar aban bulsun. Kaşka ben çoğu yolu koyuşlarını yadır aban. Maşallah hiç köpemez. Diyen uçuru ne? Bilal doğru taksi. Evet tu. Gülcü'nün Nurtay efendimden avazı uçurdu.
3: O cengi kanda akvalamaz. Yakşıma.
0: Yakşıma kanda akvalamaz.
3: Gülcü'de yol uçuru. Aydın yılının koçuları ravancı.
0: Makul buldu. Rahmet. Kimse seher bulbul sizden uçurularınız mı? Ama güldesleriniz ne? Evetken çaylarınız ne? Evetken çaylarınız ne? Hemen tapşırıp aldık. Çünkü rahmet sizge. Rişte sizden uçurunuz mı tapşırıp aldık? Ürümçi şehrinden kelgüs 3 günlük avara yakvalı bir karapak sanladı. Efendim. Kelgüs 3 gün içinde Ürümçi şehirde temperatura devamlı ürleş altı da buldu. Bugün hem de hava uçuk. 23'ten 36 Celsius gradus kıca. Atom hava uçuk 23'ten 36 Celsius gradus kıca. 24'ten 36 Celsius gradus kıca. Müşahine 14

0: 3 günü hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. 25'ten 37 Celsius gradus uçuk buldu. Müşünler buladı ki hava rayı ahvalıcı mı? Demek hem de kelgüsü 3 gün içi de temperatür asasen 35'ten yukarı. Şu hem de ısı kutup kılıçının aldığın ilişkilerini sorayımız. Hem de Abdunum rayonumuzdaki başka şehirlerine hava rayı ahvalı karsak mı? Altay'da hava bulutluk 17'den 30 Celsius gradus kıçağı. Çöyecek'te hava bulutluk 18'den 35 Celsius gradus kıçağı. Gulcu'da hava bulutluk 20'den 35 Celsius gradus kıçağı. Burtala'da hava bulutluk 21'den 35 Celsius gradus kıçağı. Karmay'da hava bulutluk 26'den 38 Celsius gradus kıçağı. Köytün'de hava bulutluk 23'den 37 Celsius gradus kıçağı. Şihanzı'da hava bulutluk 20'den 38 Celsius gradus kıçağı. Sancı'da hava bulutluk 21'den 37 Celsius gradus kıça. Kumul'da hava bulutluk 21'den 37 Celsius gradus kıça. Turpan'da hava bulutluk 31'den 43 Celsius gradus kıça. Kuğurlu'da hava bulutluk 21'den 36 Celsius gradus kıça. Aksu'da hava bulutluk 20'den 35 Celsius gradus kıça. Kaşkaya'da hava bulutluk bulup azırak yağmurba. 21'den 30 Celsius gradus kıça. Kaşkaya'da sen salkındap kaldım değil mi? Atıştı mı? Atışta 21'den 30 Celsius gradus kıça azırak yağmurba. Kaşkaya'da azırak yağmurba 21'den 28 Celsius gradus kıça. Kutendim azırak yağmurba 22'den 29 Celsius gradus kıça. Demek hem de atış, kaşka, kutende azırak yağmurba ke. Ey canım uçuru karsak Abdunum rayonluk doktor khanı aldığı kutende kolisi tarafı yolla şunun da ravanda uçuru verip de. Şunu olama Abdul Taygan deydi man yakşırak bir ayen tüyücen kan bulsanla minan kayrındaşlarım ürümçigi kegen ulan apre manda aylandırıp oyun tip geley diyentim de bu çoru yollaptı. Hem de kandıgırak bir yerlen köygüs bayke meslen. Manda bir kargaylık otlaklan köygüs bayke yakimda bir yerlen birip oynab kaygısı bağımı kaygıdım da özünüz bir soran. Eğer da bir yaylıqlarını körüp gelmeyiz, kargaylarını körüp gelmeyiz deydi bana şi bulsa nenselleri açıksanız mı buldu, cüyhuataylarına açıksanız mı buldu, şuna çıraylıq. Genşen daşa göğe açıksanız mı buldu. Hem de muş etraptıl apırmen deyseniz anlıqışlarımız bir tavsiye kapaksın. Ürümçüma şehir iş etrapıdı mı? Bek çıraylık aramgahla, bek çıraylık hem de şu bir aylık işlere tamak yeşke maskeledigan da sırt tamak yedigan. Şu aramgahla mı bek köpken? Dostlar bir tavsiye kısıncı mı? Daha baza sen şıkan sereple yolla ravan digen uçuruna rişte ve atıptı. Rahmet. Başında olsa? Anlayılı ya. Abdüveli.
1: Teşkali yol tavrı dağıtan.
0: He.
1: Yangon salçın aldık yolla koş liniyada ravan.
0: Akıl buldu. Rahmet.
2: Ölçen gel kumsuzda yol kişere. Bili derya yolları şunda kravan. Salkın hava uçuktu Ölçen gel. Kaçan bulutunun içine 35 olsa. Bir yerin üstü sütken de. Şuna gün mutak zıbıkken Ölçen gel.
0: Aşındaki kulcudu bugün hava bulutluk 20'den 35 Celsius gradus kıça edip şu da edip demdi. Şu bugün bu sel sık bulutluğun okşaydı. Şunu akılıp Esencan Atuş'una uçuru kırsak şunun da işlerinle yakışı bulsun. Radyo aldıdaki barılık dostla. Divan Pifa'nın aldıdaki yolla koş yolun işte şunun da araban kendine uçurunu yollaptı. Rahmet sizge hem de mal gaudu haritesi arkalı kırsak mı hazır asasen yolla akılı yakışı yolla ravan. Lekin hem de belkim yeni bir işki saatten kin yollarda abdumobilla sel köp bulup gelişi, köp bulup getişi mümkün. Olup mu mavu bizge köprek ma etraptaki dostlağı köprek tonuştuk boğan. Çanlı yöndeki oldu. Davan şimali yolu, şiyu tarap karap mağan yol bölükini asasen işki tarapta kuruluş kalın atkalıq üçün. Bu gerçi işki yönülüş yol bulsun mu? Ameliyatı mı belki hemen, lakin ma işkili tarafta kuruluş kıvatkallığı için hem de yolda sel tosluş kürülükmüş etrafla. Onu olsun diye hem de müş Tiyan Şençü etrafıdı mı, başka rayolla etrafıdı mı, Nurgun rayolla da ama yol remote ehvalları bu atıdı. Şu anda abdumobulla köp tosluşla buludu ki. Şuna mı şembi, şembi küllerdi mi hem de yollar ravan dep ma bir işlerinle biz aldırmay. O yürül ravan tutsa 5-10 minutul birip mında kayıt kilerleyme dep mağıp kalsanla sel hatalışkan bop kalsın.

0: Evet, o gidiyor Kaya Bey. Yukarı karabiyo ne? Bayanlarla oynuyoruz da, bir daraya yoruyoruz buraya. O sırayla aldık adım yollarım.
1: Mahkul buldu. Rahmet. Hem de hazır, buna karab baksak hazır ne o yüzden? 9'dan 41, 42 üteyi dedi. Yolla asasen de güdek hem de ravanken onda belki tosulup kalan yollar mı yokken o. Şirali inimdeydi o tenşik canobi yol yollar ravan. Haa, dönögün işki şopur deyişip kaptıken. Ata aytan optomobilden çüşüp, birip cidelini ayırıp bir taraf maşına çıksam. Xeridar mini düşkeldi gendi, şuna ola hemen boş gelmey. Saat kurtun dep koysam. Neresi? Siz kızık, kızıkken siz koşirali. Onu, hem de o yakşı gönlünüz, yakşı hem de onu işkisi deyişip kalan bosa buldu hemen. O şubur ne yapıp koyay. İkisini bir ayırıp koyay dediğiniz yakşılıyken maşınınızı xerida bağ ahvalası da. Onu aldıraydı da onu taşlap koyup şüp. Da ayadı üçlağını kıp yüzsünüz belki xerida anansal açıq kep kılış mümkün aldıra batkan vakit için. Sizin onda dediğiniz doğru bulmaptı şirel hecim. Xeridalağın da mamul kısak bulmaydı bilsiz o hem de. Sağ yolu şimal yolu işte optimobullar sel köp, hınay yolu körükünün ası da deydi cümüm. Şimdi kua canobi yollarımı koyuş yolu işte şunun da ravan deydi bana işte. Yollar ravan, ravan yollarında bek. Tosulup kalan yollar mı yok ya. Lekin bir hatarlık dikkat kıp yol yürgesler dostlar cümüm. Bir hatarlık dikkat kılıp. Sağ yolu şimal yolu işte hem de mağı optimobullar sel köpken hınay yolu körükünün ası da.

0: Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık şilleri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa bir aylık şilleri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əsli tutuş asan. Top içindeki bir aylık şilleri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10,086 telefon kutlu bicir alaysız.
1: Hoş ola olsa kadirlik dostlarım şu mayta kuça taş yolu da. Kanda bir aldın yolu kılmız müşahtı bir tepsili uçur yetküzeyli dostlar diyektanla devamlık bizde bulsun. Örümçü taksi neymiş ki mademle mayta kuça taş yolu mangus gildi minama bek mangumba en çok alaydık neyme o yolunun dep birin ha dep. Hem de mayta kuça taş yolu bir daha ayeti çıraylık bir taş yolu hem de mansız aşı yaylakla oturulurda. Bazı bir küllerinin etraplarda. İkiz bir tağlanın aldıları da, ınçı mınçı bir tağlanın şu atkan çoğun küçük şunlar bir çakıratmaları var. Hem de köz aldığınızda belki yuvan çakıratmalarını keltiriyor ama ınçı mı? Bunda bir kür baksanız buludu. Fakat bu torularını içip, maytak kuşağı taş yolundaki menzirleri dizseniz aşağıda öyle sizge küstüdü. Yine çıkıdı o aşağıda, kür baksanız buludu hem de. İşte bir çıraylık bir menzirlik bir yol o. Bazı yol bölekleri sel, bunda bir yerlerge baksanız karılaba. Mesela 7-8 ayda bassanız mı? Aşında bir düğünlüp ketken karılır bay ya bir ye. Tüt besilini küreleysiz hem de yolda mansınız. A terpi de yaz, ma terpi de kış, ma terpi de et yaz digendek mi? Hem de havası mı? Onun intayın salgın hem de uyuyordu mansınız. Bazı yerlerde sel çapan da bir yürün fula kivamsınız. Bazı tüyüksüz mü? Da bir ölü yığılık havara yup gitip kalsa. Sel tonlap gidişiniz mi mümkün? Şunda bir kilimatkı ige avarayı cahattım bulsun. Hem de yol şaraiti cahattım bulsun. Hem bazı yol bölekleri sel mandaylıqı teknik yakışırak bir şopurla bulmuşsa mağamıdak derecede bir yol böleklerimi ba. Hem de hazırkı mesele mi şu neymişki yolu kılımız digen çağda kuruluş bu atı da yol böleklerini. Ken aytış, remote kılış, aşında bir kuruluşlar bu atı da. Belki hem de aşı kuruluşla pütkendin ki mayta kuşa taş yolu da şu yaz mı men alışımız mümkün. Yollar tekim yakışıp gitdi bir kısım sen mandıgırak bir tar yol bölekle mu kengiyip naite bir xeter halatı yol yürüyüş şaraiti tekim yakışlandı o degen gip müşündak bir taş yol şu anda nurgun dostlar bir gittim menip bakalla ikinci gittim mangus geldiken menip bakmağallarının menip bakus geldiken degen de hem de bir hayatı da adam bir ömür menip bakısı buluduğun bir yol değmez hem de. Ondan sonra kadirlik dostlarımız şu maytak kuşa taş yoluğu münasebetlik ma uçur ne? Biz bir yet güzeyli diktanla bizde bulsun. Devlet yolu 217 yılı niyesi maytak kuşa taş yolundaki şimali bölgede aldın kilişiş tüzümündeki yol yürüyüş usulunu kullanış doğrusu da mühim eskertme. Hazır hem de del maytak kuşa taş yolu yol yürüyüdüğün en yakşı mezgil. Yol boyudaki menzirle intihan çıraylık hem güzel. Nurgun sayıcı öz optimobil edip bu yolun üzülmeyi ötmekte. Optimobillerinin sanını ilmi başkurup tizgilleb, yol kıslançılıkını önümlük pesaytip, yol yürüyüşünün bihater tertiplik buluşuğu kapalet kılış üçün 2026 yılı maytak kuşa taş yolunun noktalık bölüklerde. Vakit bölüge boyunca aldın kilişip yol yürüyüş başkuruş tüzümü yolu koyuldu. Hem de başkurup tızgılandığın yol bölekleri dairesi tövendikçe dostlar. Bu kıtımka aldın kilişip yol yürüyüştüki başkurup tızgılandığın yol bölge devlet yolu 217 yılı niyesi maytak kuşa taş yolundaki şimali bölge yani şihu ötünü çorma narat yol bölge bulup umumi musabisi 185 kilometre kildi. Hem de başkurup tızgılandığın kırış iğizi cemi 3 şihu ötünü kırış iğizi çorma kırış iğizi Narat kırış yığızdan ibaret. Hem de yukarıki kırış yığızlardan mayta kuşa taş yolundaki başkurup tızgılandığan şimali bölükü kırdığan barlık cemiyet optimobil şoförleri aldın kilişi gerek. Hem de alaydı çüşençi bir işki tekişlik şu ki mayta kuşa taş yolunun narattın kuşağı içi boğan otur bölükü. Mayta kuşa taş yolundaki narattın kuşağı içi boğan otur bölükü. Cenobu bölükünün bütün musabısı da yol yürüyüşünü aldın kilişi çağacasızken. Normal halette erken yol yürgülü buludu. Mayta kuşa taş yolunun narattın kuşağı içi boğan otur yol bölüge. Cenobi bölükünün bütün musabısı da yol yürüyüşünü aldın kilişi çağacasızsa. Hem de aldın kilişip yol yürüyüşteki vakit bölüge telip tövendikçe. Mayta kuşa taş yolunun şimali bölüge de her günü saat 8'den 19'a cemiyet aptı mobillerinin yürüyüş vakti. Bu vakit bölgede

Si oil machine sen meylen lan şunda la baba bas kep gitti ki açığını keltirip onda kalayım kan signal urmanla çö dep ma kargay taksi çıkız kaçkaydın uçuru yollap da cuma Altay gavcan hıl obdalı ravan ken go dep öğür yetkül rahmet yollarınız mışında ravan bolsun Oho Ayşegül muallim et degen dil aşkıp naştılık ne şük tamak yegendek yuvalısı ke şunda çıraylık tızıp maçta nasıl kalırınız ne sınıştık bolsun. Майта куча таш жолу дүйнөгө даңлык аталган эрдин аталмаган эрдин аталган таг жол жакшы деп бир меңип койгон деп мал лота меңип бакмаган аңлоочуларга эмне ашында деп коюпту. Шолен

0: Kalk görüktün yeni poiz stansı karap mağdım dep qarqay qız çür yollapdı. Ahatka. Çürünüz almaylı.
1: Yaxşı mı qana qalmaz. Görüksü yolu şinci qazadı şinci qıravan. Amma kucam maytaq yolu 10 yıl burun manga men eni manga tinir. Mansıq qanmaydıgan bir huzur bağ yolda. Yolu manga bir mağusulduğa yol bolursa.
0: Rus bir mangallarının yeni mangus kep kaldı ki, bir eşkil ötken ki aşı oldu, yeni bir mangay üçü deydiğin. Eyki yayı kanı ahvalınız, yakşı duydunuz mu, mücazınız yakşı, umdan işlek ettiniz yakışan bir gün, he? Şunu ulan, yani karısak, kucağı narat. Erkem, onu nim kımsınız mı buldu, yol kımsınız mı buldu iken? Takat ma, şimali bölükün asas kıgan buldu iken, cümüm. Ettigenlik çinik üstüge diye hemde pul tapmaz, altın kümüş yolu yolla ravan deyip şireli. Ettigenlik bırak ormanda çinik koyup sizde he bopta. 12. otura simul saat etrafı sanfanga otur yolları koşulan yad ravan diye uçuruna güzel hayat eve tuttu. Kurbancan.
1: Ya şimdi o işin kökere gelmiş tutunum ahatını hiç çıranayım hem. Tutunum ağabeyle tuturdu. Rahmet.
0: Hayır. Rahmet rahmet. Şuhan tok maşınıda maytak kuşa taşıldı mangıl bulamı minip 500 he 500 mangıl buladığın bir meslet begen bu sağla maytak kuşa taşıldı tok kaçlaş uğruları bu hazır tuluk tok kaçlaş uğruları mı? Celan Bay.
2: Doğuşan gülmen her kanda yolunu bıçağıma getirip bıçağım olsam mangım yemeydim. Kızları kılmet yarısı kılsam saatin 5 kılda aşkım tut 5 kılmasa mangım kıldı. Doğuşan her kanda yolunu alıp yemeydim.
0: Aaaa bunda yalıkı yol hakkı almaydı ama aşıladım. Yolladı mangımız yemeydikken de Celan Bay ya. Çık çık yol hakkı alsa anan dikin mangım kildi yolda de. Aşında çüşendim bu ama uçuyorsunuz ne? Yuvar yok ne bicara deydiğin nakşının ismi ne mi? Aşı nakşının ismi şu aşında. Bir ağınamdan tolgan günü de muşu nakşın evet koy edip oyluğun soğuk kalsın de. Ey dostunuz muşu nakşın soğuk kılam sinə bitis la? Könlük emmem de? Könlük kildiğin yerini ötkettim ya.

Ana yana bir uchur niyat güzeli dostlar dikkat ama yazlık tatil gidip gelişi bilen türlük tetkikat ügüneş yazlık lager namıdaki soğudu sayahat mesulatlar istimal yukur pahalısı kadem koydu. Hem de kısma mesulatlarda sakta teşvik kılış, teşkilleş kilplaşmaslık, okutukçularının salayeti de kapalet bulmaslık, sayahatla kılış ügüneş mezmunu inik bulmaslık katırlık meseleler mevcut bulup atanılar ve okutukçularındaki oku menfaatik ziyan yetkisi atıdı. Ma'arif ministerliği atanılar ve okutukçularına yazlık tatillik tetkikat ügüneş yazlık lager istimalı da ihtiyat kılış gereklikini eskertti. Hem de ballarına şu bir hep de lagır kapırıp bunda kıyıtımız. Vay ballarını bunda terbiyelip, bunda kılıp. Dep başında bu vatkan hem de yazık lagırla. Anan ikin diyendek ama apağın ikin aşu diyendek şu işler taz bombay vatkan. Diyendek kımay vatkan. Bir kadın mançılık pul eylip, pulgu çüşlük bir işler bombay vatkan. Ahvallahımı ilgirletim o buğun. Şu hem de müşunda bir tatkikat ügün iş yazık lagır. Deydiğin işler bu kasa mesela okutukçularının salayeti kapalet olmayan, teşkilleş, kilplaşmayan, sayıhatlı kılış, ügünüş mezmunu inik bulması katırlık mevcutlar, meseleler mevcut bulunduğun ahvallar bu atıdı. Şuna müşunda işlerde atanılan iki, ne ait de sergek buluşunu tavsiye kılımız. Cümle.

0: Qadirlik dostlar, anglayotganlar, aytganlik yo'llaringizni biz samara programmasi yo'lida sabr qancha anglovchilarimizning uchurlarini anglaytaylar. Ulug'qas
1: Maykova. Qashqar shahrining yo'li ko'ri, Qashqar shahrining esir yo'llari har kuni taraf ravona.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Oydin kechlarda.
1: Otim suni ichmaydi. Ürdek poni chinchildi.
0: Bu naqshingiz anglashgichiq vaqt ketgidek oydin kechlarda. Rahmat juma, lekin shunda undan o'zingizni qo'yib bizga naqsh aytib berganingizga xush bo'ldik. Sizmi ko'ganligida, u ko'ganlar odam naqsh aytib berdigan odam emas. Rahmat juma.
1: Yigirma barem kechqurunlar to'pirish maktabidan yildike, bu barem shudan siyadirda xat kapli yo'lnishib keldim, men mayandilik keldim. Yandik yolu maşinaya mancık geçer, kıstar filiplandı, şalka maşinini sokaklı koyup var, bek filipti yani.
0: Külüptü mü? Onda vakit külmeyimiz cümü eslime, onda maşinalar sokuluşup geçse, onda gerçi hatta mangan bozum hem de yanda belki kül geçsek doğru bulmaydı cümü. Ha, dikkat kılaylım. Şimdi onunla ama Ubulcan deydi o, o haba koç tarafta o Xata kırkağımda kastan aşına mağında bir nesi ağıl kırıp ki kastan aşına aldı kendini yenip yürüydü de. Nemin oylaydıgan da aşına kalayım kan mağındıqınla ha? Kağımda yani bir iş kısı bağ hem de aşına mağındıgan. Ulağımı 10 yıl kite. Yakşop kite. Alımcan 3-4 gündü mü kip. Kağımda yani bir iş kısı bağ hem de aşına mağındıgan. Ulağımı 10 yıl kite. Yakşop kite. Alımcan 3-4 gündü mü kip kaldıgan ahvallah buladı ki akıtnaşkan onu kılap kılmışlanı. Depem asasen aşu. 24 saat içinde kep buludan bazı raşında bulup kaldığına okşaydı. Öz hal efendim. Makul buldu. Rahmet sizge cuma. Hoş kadirlik dostlar. Programımızdaki Optimobil Klubu pahalite katlaşkan oran Molly Gren Abdolları. Molly Gren Abdolları namamda cahaylar da almıştırış uğrunu var. Abdol almıştırış vakti uçup kalan bulsa Molly Gren Abdollarını bir almıştırıp yıkınlar dostlar. Anan iken devamlı kalmış Molly Gren Abdollarını almıştırsam bulu diken depmişin dak oylaydıgan bu kalsıla. Onun başka? Programımızın en esil tem nizleş paliyete katnaşka orun Sertem Kroren Uygurları ya. Sertem Kroren Uygurları.

Şuan ma o sertem kruren uygurlarının mu hazır şunun da acak urulladı setiş urulur bağı mesela Aksu, Seyfu Gongchang'da, Kayska, Moral Bişi, Yeken, Otuş, Kurla degendik. Şelay bağın çağda ek aşağıdık ki dostlar anla atkan musanla, kırmgen musanla kırıp bir titip yıkıla herkıl tem, sertem de ertem. Tokopa çıkı, rucam olur, onun başka şu Jaumaji çöpleri yedik endek, tamaklar ba, noşluklar ba. Molly Gran aptolların almış durup bakaydı dediğin dostlar apka sağla 13 5 9 75 75 ki telefon kılıp hem de sonra dediğin mesajlar bu sorsan lan buldu cümü. Ben bir maşını sitip ağan dedim bunun ilgisi bir kıtım renk özgertip diken o maşının yok da mı dedim. Şu an başka renk özgertip kılay diken. Bir kıtımla özgertiş pürstü ba deydu. Şu an bir mesaj bagen bulsan lan. Maşının rengini bir kıtımla özgertiş pürstü ba. O ne ilgi yol yürüyüş kiniş kısıdı, bir kıtım enge oldurup özgertip buldum digen boz ikinci kıtım özgertip bulmaydıken de hem sen. Toktancı bu manı biz bir yeni kılı yutaylı bir soru yutaylı.

Tursun Can efendim uçur beğendim lakin Allah vatı me Melod Kamp inisiyay çıktı. Kimden ağladınız? Kaçan kim? Tursun Can efendim. Kim şimdi deydi? Melod Kamp'ın avazını ilil anlayısızcı mı? Ve ite şimali yollar yollar aman diyen uçurunda Mehmet Tursun efendim evet. Yani 2 saat dinkin avazını anlayısız Tursun Can efendim.

Kem söz bulbul. Menin ismimni patpatmanda çakırıp koyun. Bumuz anlıgıçlar meni radyo oğlumaydı kende kalıdu. Şun patpat ismim toğulap dur. Hatırcan buldum. Kanda akıl amen digendim deyip dursun canım efendim. Hatırcan bulun. Meltkamuk bay yani bir 10-15 yıl. Az digende 10 yıl.

0: Bugün normal demeliyiz doğru. Bugün yekşembe. Abdurrahman efendim.
1: Yaxın sürer, enfetçiler, yaxın sürer, şapırdıklar. Mevcuttan pinsiyel ses, enişra var bende. Ben yaxın sürer, pişirtim deyin ha.
0: Şemiz mi? Ha, işliğini yaxşıymış ya, özünün avaz arkalık. Hali için hizmet kığını yaxşı. Bizim için de davetimize. Sacide Hanım, rahmet sizge, cümü. Bugün normal demeliş dursa sizler neymiş işlevasıyla demezsiz hem de maaşın pi 13.626 he?

0: sefer üstündeki cimcitler Adem'le çarçıtıp uykulu başlaydı. Ama ruh kapalım.
1: Kızı karlık yeni paranlarını anlığınız var mı? Biz bilen mumun işini kalamsın.

0: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan kuchir berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
1: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oq ko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.

0: Қадірлік достар, диқтанла давамлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Yettinci ayının 17 günü saat 24'de devlet içindeki tayyar may bahası tanışılıyordu. Yettinci ayının 11. günüge kadar bu növbetlik may bahasının 10 hizmet günüdeki istatistik devriliğinin 4 hizmet günü istatistik kılındı. Yettinci ayının 11. günüge kadar bu növbetlik may bahasının 10 hizmet günüdeki statistik devriliğinin 4 hizmet günü statistik kılındı. 7. ayının 11. günü xalqara may bahasının devamlı özüşünün təsirde. Növbette xam neftinin özgürüş nesbiti minus 2.26% bolğan bulup, her tonlu may bahasının 85 yuan tövəlləydiğalıqı mülçərləndi. Mülçərdeki tövəlləş nesbitinin qarğanda, her litr benzin, salyarkının bahası yine 6 pound'dan 8 pound'a çı tövəllişi mümkün.
1: Yettinci ayda Hongqing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugündün yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pound 300 yuan hesaplındı. Mal bahası devletin yardım puldan keyin yine 10% düşürüldü. Мың тал талын кесіш мүкапаты талын кәскен аман берілуді. Бәлгілік сомығы есе, Чуанви маркалық 83 дюймлық телевизор соғат қылынды. Техімі көп соғат, мүкапат Хуңшин Мейкайлонда. Адырсы көргәзімі елі 618-нші номер.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolımı xursan boğan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silege hemrah.

avtomobilga çıkıpla 174 katnaş sanat radyosunu anlaş, yol uçuru beriş adetinizge aylansın. 174 katnaş sanat radyosunu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 174 katnaş sanat radyosundaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberde bulun.

Şinjang şunca jalbkar joy. Bu yerde jilg'i muzliqi, kang ketgan yaylaq, qumliq, yana Kangjangning janubidek güzel joylar bor. Şinjang dünyaga donliq naqsh usul makani. Siz ularning qatoriga qo'shilib, puxadan chiqquchi usul o'ynasangiz bo'ldi. Şinjang yana mazalik taomlarning makani. Kavab, tunur kavfi, polo, dapanji, samz qatarlıq san-sanaqsız mazalik taomlar iğizinizga seriq suv keltirdi. Şinjang'a kilib, Şinjang'ning bepoyon, haybatlik, güzel manzirasini ko'rib ketishingizni qarshi olamiz. 174 qatni san'at radiosi sizni Şinjang'ning güzel manzaralaridan birlikte huzurlanishga taklif qiladi.

0: Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, emdi hava rayda malumat anladığımız. Örümcide 7. ayının 12. günü gündüzden gece gece hava ucuk temperatura 23-36 Celsius gradus kıcı. Örümcide 7. ayının 13. günü gündüzden gece gece hava ucuk temperatura 24-36 Celsius gradus kıcı. Örümcide 7. ayının 14. günü gündüzden gece gece hava ucuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 25-37 Celsius gradus kıcı buludu, şubal şamal çıkıdı. Adalik dostlar, MD Abdunum rayonumuzda 16 yarının havarayı məlumatını anlatımız. Ürümçide hava ucuq temperatura 23-36 Celsius gradus kıcı. Altayda hava bulutuq bulup keyin tutuludu. Temperatura 17-30 Celsius gradus kıcı. Çöçekte hava bulutuq bulup keyin tutuludu. Temperatura 18-35 Celsius gradus kıcı. Olcada hava bulutluq temperatura 20-35 Celsius gradus kıcı. Vartalada hava bulutuq bulup keyin tutuludu. Temperatura 21-35 Celsius gradus kıcı. Xarmayda hava bulutuq bulup keyin tutuludu. Temperatura 26-38 Celsius gradus kıcı. Kuytunda hava bulutluq temperatura 23-37 Celsius gradus kıcı. Şihanzada hava tutuq temperatura 20-38 Celsius gradus kıcı. Sancıda hava bulutluq temperatura 21-37 Celsius gradus kıcı. Qumulda hava bulutuq bulup keyin tutuludu. Temperatura 21-37 Celsius gradus kıcı. Turpanda hava bulutuq bulup keyin tutuludu. Temperatura 31-43 Celsius gradus kıcı. Körlada hava bulutluq temperatura 21-36 Celsius gradus kıcı. Aqsuda hava tutuq temperatura 20-35 Celsius gradus kıcı. Atışta hava bulutuq bulup keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-30 Celsius gradus kıcı. Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-28 Celsius gradus kıcı. Xotanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-29 Celsius gradus kıcı. Ürümçide hava ucuq temperatura 23-36 Celsius gradus kıcı buludu, şubal şamal çıkıdı. Hava rayda malumat anlattı.
1: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunu anlam. Her vakit bizge hamra boğallıqınlar üçün siladın minnettarımız.
2: 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu her vakit sila bilen hoşallıqladın tən bəhrimən bulup, səpırınlağa illiqlik beğişlaydı.
1: 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yanılıkla, seferinizdeki ihtiyaclı kuşurla benim avtomobilim programımız da.
1: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakışıkırdı Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.

Qadirli dostlar, mening avtomobilim programımız başlandı. Ondan sonra radio aldıdaki dostlarını hem programımız qatnaşıq təklif qılımız. Avtomobil qatnaş pırağı toğırsız soraydıgan suallarınlar bolsa, yoluqa məsələlər bolsa, oturuq qoysanlar boludu. Onunla başqa hem de bahalaydıgan avtomobillarınlar bolsa mı? İkinci qol avtomobillar bolsa mı? Əvəz sanlar boludu. Tursunca ustamın yardımı da biz sanlıq uçlarımızdaki müşü ikinci qol avtomobili bahalaş, tallaş haqqıda. Bugün bir saat mülazimətdə bulumuz. Əndi siz deyitilən avtomobillarınlar bolsa mı? Uçurlarını təfsili yazıp qaldırışanlarını sorayımız. Oturdu körül körül oynayıp anlıq uçlarına müşü uçurlarını bir yetküzüp taqtıp erişke yardımda bulumuz. Bizim veyşin salonumuz XG1074FM. Daha sonra avtomobillarınlarına uçurlarını yollayan çağda amıl vasal təfsilirək bir yollayan bulsanlar. Мостыгамда турсунча устам алаватқан болсоңуз мен ба дейсеңиз алгычтарыбыздыңки мушу әвәткән автомобиль баһалайдыган автомобильләрне без бер әвәссәк сезгә.

0: аны эвет эвет кай турсунжан устан бир баалап берсеңиз. Аны Ахметжанныкы бир авазы кучурып аңлайлы, а? Макул болду, рахмат сизге, жума Ахметжан, рахмат. Şunu lan bu Tursuncan dep ma eslime bir uçurulanı yollap Tursuncan ustam bah Tursuncan ustam iş program başlanıpla katnışıp bol deyici mi? Şikimi 18'niki Kemruy'den bir sabah külren muşunu mu bir bahalap egen bu sağ deydi he Tursuncan ustam. Bunu mu evet bir eylik hani. Dağılsa, Bəxtlikmənlik ağızı kuşurun bir anlayı deyilə, Bəxtlikmən.
1: Şimdiden, onun sırmanğın yerlik maşını olacak.
0: Hı
1: hı? Yetişe sabah balonla yaptığımı, 2011 ayının ki, Tökmeyar da çıkarırlar, adet sürekli almakta sıkmaktı, alalayını da çıkınca sıkmaktı. Noktum bir bağdım, bir misal şey verir, maşınlarından ağırsak olarak.
0: 2023'ünki Karolla dediniz mi?
1: Yetişe sabahı balonla yaptığımı, 2011 ayının ki, Tökmeyar da çıkarırlar, adet sürekli almakta sıkmaktı, alalayını da çıkınca sıkmaktı. Noktum bir bağdım, bir misal şey verir, maşınlarından ağırsak olarak.
0: Makul 2023 Tökmay Karolla 11. ayınki muş qanç bulla atrafıda bulla.
1: Tökmay Arlaş Karolla.
0: Makul buldu evet koyduk çünkü Tursuncan ustamğa azar evet bireyli Tursuncan ustam bir baha koyup baksın çünkü qanç bulla atrafıda bu atıdı azar baza bahası ya. Abdurrahman kam Abdurrahman

0: Yeması pek ha, 7 kişilik. Muş kaç bula etrafı da bula. Deydi he, manımı evet bu yeli. 2022'nin kev yaptı mı bile? Buna dursun can ustam, evet evet doğuk. Muş nümber bağla pesans. Hani aldadık uçurulan,
1: anlayın. Bak yarın iki, 7 kişi falan iki. Atas yetim maylık çıkıdı, çok maylık ana. Maylık çıkıralır, 7 kişi çıkıdı.
0: Tokmay aralaş çıkmaydı kendim şu an bayağı anlık uçumuz mu sel bana sen krep sorgan kanda Allah tokmay aralaş çıkamdıgan do de tokmay aralaş çıkmaydı ki bayağı siz gidiğini ama yetti kişilik asa sen maylık çıkıdı odaydı ucumu durgun can ustam şimdi o kanda baydıgen baha boyucu bulut ki aşıyor maylık.

Ma MJ'ninki, MJ'ni basın bir qarap etsiniz, qanç pullar atrafında bula itibar bar mıken dep bir anlıqçımız sual qaldırıp tikensiz. Buldu biz bir qarayli ya, ma baha itibarı nədən nəyçə qanç buldu. Təşkirəyli ya, doğrudan. Şu olan davan Miran'ın aldığı ettiğen de tosulup getirdi o neçi yüz milyon ha bir cilo sanla neçi milyon ücayranla bıraktı ölü de cilo manla deyip maşireli. Şireli'nin gibini ansak buldu. Toğra deyin ilki üzüyen okşaş cilo sak canı. ma Miran'ın aldığı tosuluşpa çünkü ma Miran'ın aldığı dostlar mındak Venkı'nın aldığı tarafından Venkı ma yan taraftaki yolunu ma şu yol remote kuatudu. Aşı yoldan udul meyip ma o davan tarafken. Şiyunun aldığı kaygıçalı ma yolunun iki tarafı da şu kuruluş kuatı da cümü. Şu an ma yolda hem de hazırının üzde hılılı bir tosluşlar görülürken pek ciddi işinle bu misal ma yolu kırmasın yanlarını tavsiye aklımız dostlar. Hazırının üzdü maşında toslup tuğu değmen Şireli hazır hem İran'dan aldı toslup durup kapsız. Cenab-ı dostluk yolu çok görük yönde işte maşınlar köp tosluşku başladı dediğin uçurunu. Tur, taksi, 55-53 eve atıp da cümü. Rahmet he.

0: Abla efendimle uçarı qarsaq, Şişvanciye yolla şunda ravan deyip uçarı verip de. Rahmet. Ma tursun can ustam aldırık yaptığımı bulan bağlap öptü anlayılı dostlarım onda asa. Hayta.
1: Şuma zimbirinin kalyan etbu ağırları da maylı kapkasa 90 bin katırabı. Çok maylı kapkasa 110 bin katırabı. Şuma 16 iken insan lanyoda 25 bin 30 bin katırabı. Şuma 15 bin ceda kolpatta 15 bin katırabı.
0: Doğuşan şanı aldık yollar avandaydı abla efendime. Rahmet sizge.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan Halkara Otomobil Sanayeti Körgezmesi Şinjan Halkara Jygyn Körgezme Merkezi ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň Beýderijlik Bayraktar Otomobil Körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk otomobil tipi näq maýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
2: Hadirlik dostlar, anlawatqanlar. Mening avtomobilim programmasi. Programmamizni Ürüm şehri Şinqa janob yo'liga joylashgan shaxsat egiz bo'lish ambulatoriyasi alayida talab qilgan. Programmamiz yana tirik va tirit tig'larini bazaga solgan tirit xalqaro savdo chekli shirkatimi alayida talab qilgan. Onda qolsa yana davomliq do'stlarning uchurlariga qarayli pulni olsam oz olmayki to'silib qolgan yo'lni tanlab olmayman. Endi bazda endi to'silib qolgan yo'lni qat'iy tanlab olmayman degil olmaydi chiroyli endi xaridorniki uyi yoki xaridorning talabi o'sha atrofda bo'lib qolsa yo'q men mangmaydim u tarafga o'tmaydim deganingiz bilan u to'g'ri bo'lmaydi shundaymi xo'sh yana qarsak 2023 Nissan Leon 62000 olgan edim voy isit pulim deb shunday bo'ldi ekan endi mashinalarniki yildan yilga baz şudiki aldırıp ürülmeydi şu anda. Üsmeydi aslında üsmeydi. Dursun Can Usta'm aldırdı bir.
3: Şuman 20 bin kalyan esvahıları da maylı kapkaysa 90 bin atırabı. Çok maylı kapkaysa 110 bin atırabı. Şuman 15 bin şeyde kol kutlattı 15 bin atırabı.
2: Onun aldırdı ki avtomobilini bağlamadınız mesela. Yemasi PK 7 demiş. Avtomobilni qaytib bir bağlab bersangiz optikan. Donxonchaning oldidagi yo'llar shunda ravon degan uchurni topshirib oldik. Ma'qul bo'ldi, rahmat. Nomer taxtasini endi 1-2 yil deydi, lekin 1 yilgacha endi ishlataylas, 1 yilgacha avtomobil hisobsiz ishlatib qog'ili bo'ladi, jumi. Xotan shahrining qurilish yo'llarini shunda ravon degan uchurni topshirib oldik. Hoşunda olsa kadirlik dostlar ama Veyla ES 7 avtomobilniki 5 kişilik nusqusi resmi bazağı salınıp xeridalar tapşırıldı mı şahta azıraq bir uçur yet güzeli. 7. ayının 13 günü Veyla ES 8 avtomobilniki 5 kişilik eşyametlik nusqusi memleket boyu için maska demde bazarı salındı. Hem de xeridalarga tapşırıldı. Ailelerge ve soğut işlerge şiltişke maske ilidu. Yeni avtomobilin aldık aynıge 520 kW'lı koş elektri motoru uğrulaştırılgan hem de 102 kWh'lik çoğun sığımlıq batarya hesaplengen. CLTC işi altıda sap toktiki sicer yürüyüş mesafesi 635 km'a yetidu. Yerlik türgüş caza ve oyasiya urunduğu derecelik rahat urunduğu hesaplengen. Ma önce emiyette mene ahir içilipte ma bahasi. Bunun fakat itibarı yokken cümü, fakat itibarı yokken 279.800'den 389.800 geçken.

0: Şuna gidermişlerince 70'ler 26 pik alıpta bu mantığından baza bazı toplarsın 120 man atıraplı.
1: 120 man?
0: Ben bu maşın sen mi? Hem de sen toluk bağlıgan da kalıptın üstü çıkmadı mı?
1: Ya aşı çıkmay kaptı. Hazır toluklandı. Yana bir uchur qarsaq, ma organ tarab Wuling Xingguang L avtomobilniki 7-nji ayning 16-nji kuni rasmiy bozorga selindigligini e'lon qildi. Wuling avtomobil shirkati yangi 6 kishilik avtomobil Xingguang L avtomobilniki 7-nji ayning 16-nji kuni bozorga selindigligini rasmiy e'lon qildi. Avtomobilning o'rindiqqa havo almashtirish, o'rindiqni isitish tizimi saqlangan, hamma yurishlikning o'rindiqqa yumshoq materiallar ishlatilgan, oldirat bilan kaynaratniki o'ltirish ta'siratida hamda unda bir cho'ng farqmi yo'qganjimi? Ma'qul. Анда 2021-ники Бейжин Шендай X25 Хауқуабен 67 мыңны маңған Тұрсынжан ұстамғы бір әвәт қойсыңыз қанчы бұлла тұрапыды бұла бір бағалап бәсә дейді әвәт қойдық ә?

Diyadini ki iyi sizde gene azından bahsi 168.800 kendim 168.800. Hoşunda olsa yani devamlı dostlarına ki uçurular karsak ma şiyunu aldı da sel aptamı bulla köp tepemde şiyunu aldı da ma kuruluş sebeplik Çınguan Çanlı yönden aldı tırap Kuliyvenden kayın tırap uyalada aptamı bulla sel köpemde dostu şükür ulatkan ahvallar bak.

Yeni bir avtomobil 2022-ki Xafu Dagu. Muş avtomobil qancha pul atrofida bo'ladi-da, Tursunjon ustam. Muş nomer bahalab bergan bo'lsa deb, mana, evet.

Yüçen Beylu ve Şiravan kendiydi ablacan. Rahmet. Optomobil körgezmesinden biltini kayadın siti olumuz. Aşu yagi birip siti olasınız mı? Buludu onundan başka bir app'le buldu. Tuktan ben izleye aşu app'ten siti olasınız mı? Buludu.

0: Bunun bilet taksken cuma o bilet amayken sah bilet amayken.
1: Şuna gönüştümünce kapı bağlı da 75 min koyu atırabı.
0: 75 min koyu atırabı da. Aşireli yok, ben bağımayım. Yeni bir uçur karaylı dostlar. Yeni nuskudaki tank sembe yaptı mobilden özgertilgen nuskusu aşkarlandı. Çiçi Cizya Supsi yeni nuskudaki tank sembe yaptı mobilden mükemmel seplim uçurun ilan aşkarladı. Hem de yeni yaptı mobilden sırtkı görünüşü, işki bezlişi, boşluğu ve akıl edeş cihetki iktidarlarının derecesi umumizu gösterildi. Dala khususiyeti bilen şehirde edeş kımaskiladığan khususiyeti koş yönülüşte küçe itildi. Mölçerin içe 8. ayda resmi aldın sitlidirken, aldı terpige pütülle yeni karrenlik her köyünü kısman salasyon seplengen, matur kapkığa tankı, eriplik, İngilizce belge maslaştırılgan, Bolşengan'ın şekli tekimi puhtılığa yelengen, aptomobil toğrusuğa lazır nurluk radar seplengen, şehir içide ve yukur süratlik yollarda akıl yardımcı edeş iktidarını kollaydı. En enmi puhtılığa yelengen dala aptomobillarını akıllı işledeki aciz noktalarını hal kıldı ya. Onun başka kadirlik dostlar. Ama şu yazının sık tomuz küldürü de 107.4 Katnay Senat Radyosu bilen Huyan Koyacı Tor Taksi Supsi Sepiranızı Emre Boğusi. Tekniksi yukarı ikinci kısıba işençilik şoparlar Sepiranızı kolaylıklıka ve hatır cemlik iki kılıdı. Hazır hem de yolu çoru bilen təmirligen anlıqıçıla haksız taksi kulturuş belirtik erişi fırsatın bəhirin əleydi. Huyan Koyacı Tor Taksi Supsi resmi torgı çıkarılıp mülazimetki kırıştırıldı. Huyan Koyacı Tor Taksi Supsi'ni hem de könüllük Sepiranızı Emre kılın. Şu ama taksi çağırdığın dostlar alıp kalsanlar, Huyan Koyacı deyip çürüvasanlar buldu App Store'dan. Hem de toru taksi aydaydığın dostlar alıp kalsanlar, Huyan Çuşin. Van Yoçu aydaydığın dostlar alıp kalsanlar, şu şekilde çürüvasanlar tamamen buludu, cümü. Ondan olsa yine karsak Nurustam.
1: Yaşen, Conlu hoş yormuşsun, maşın sal çok gerekir dostlar şoför.
0: Yaşan Jonglu da makul buldu, rahmet. 2019'nike tanıyordum bir sabahtı, muşunu bir bağlayıp egen bu saat Tursuncan ustam deydi. Daha sağ manımı evet koyaylık, hani Tursuncan. Hayatı gazını yakıştan şeydiğen ustamla bağ, bildiğalla bu sabırı dep egen bu saat, dep Abdurrahimcan sorabdı ki, gazını yakıştan şeydiğen uğrulla ne anlıkuşlarımız ötkendi, ne ne dep edi, şıkılıp. Elki lantiyen yiçi vile arçiyinin aralıkıda dedim o aşağıda bir ustam bağmış Nurali dediğin. Aşını yamancık dep kettin ya dostlarmış o. Pek yakıştan şeydi o aşağıya bir bir baksı buludu dep. Anlıkçıla diyen yetti hem de gazetan şeydi gen yani yakışı uğurla bulsa bildiğallah bulsa dep esanla buldum Abdurrahim ehval. Abdurrahim efendim ki. İhtiyacılıkken Abdurrahim efendim gazetan şeydi gen şipayken Huawei Abdital huyan. Ba aptit aldı. Aşu çınşu elka şau çınşu çürdüğün yerini çüyasınız buldu Abdülkahir efendim siz. Ben bahalım.
1: 2019'un kadın teyir yaptı. 45'ten 50 bin koyatırı.
0: 45'ten 50 bin koyatırı da dedi. Cuma makul buldu rahmet. 2022'ndeki yuva girdim bir sabah getirsin can ustam. Ahran dedi. Kaç pulla atırı da bula dedi. Bana evet koydu kaybır, bahala pesans. Maşinamdan yol yürüyüşken ilişkisi yutup gitken, bugün çıkırıvasam işlemde kandı da bugün yökşembe, bugün demalıdı. Et birin et de. Bugün kılamayız. Oy, nezer efendim, baken size.
1: Bak, kıskanlıkta yavaktı, başlasam ki, yamuğu yıkmasın da tıkırtılarak kaydansızlar. Kadın itmiş, yolunu çıkıştığı hızırdağdık, başını çoğaldı kendisine, nabalısı, mamıgan. Akbağırak olayla, vaksak kardeşi okuduklarla.
0: Kaşkadı sayı etken sizde ha, bıptı bıptı.
1: Şimdi 23 gün içi, yağda tutmayla koptarsa, en ilgar toptarsa, 20-25. Mayla koptarsa, 95'ten 100 atırak.
0: Makul makul, buldu.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailonda sowgat üzülmeýdi. Bügünden 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 puň 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailonda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Qadirlik dostlar, anglaýatganyňlar meniň awtomobilim programmasy. Programmamyzny töwendiki urullar alaýyda talap kygan. Ýani Ürüm şäheri Şinhua janubi ýoluga joýlaşgan Şahsat Egiz boşluk ambulatoriýasy. Şahsat Egiz boşluk ambulatoriýasynyňky ornyny we güzel gaçlyçynyňky daşymy tarap garap maňan ýönüşde Wangzi köçäň diýip basanlar bolady. Onun başqa ma trik ve trit tıqlarını bazağı sağan trit xalqara soğut çək şirkütümü alayıda tələb qıldı. Hem de Nurgun Duslama tətil məzgildə ballanik ançımı kişilerin umuşturgan ya ki umusa şu tərəbdə nəyə gibi bir işin bilənmək qalgan Duslama qasanlar biz hem de şahsat iğiz boşluğun bilatoriyasını sizlək təvsiyə qılımız. Cənfisən, mən da cənfisən yap baxmadım şirəli. Orhul tüştan buğu yapakımdım cümü. İşkinç kol maşınla nimdige ezançılık, yagır maşını mı bek rahat çıkan maşına dep alım canım. Şu hem de aşındak ki. Tursun canım ustam bırakan çaptı mobillani bahalap da oldu da. Anlı yiteyli ya da samına.
2: Şunu 20'nizce linki 06-55-60'nin kadram. Şunu 20'nizce çana yöneyilette 70-75'nin kadram.
1: Maqul buldu. Rahmat sizge cümle otursun can ustam. Mekitten Emercan uçurumuz tapşırıp aldık. Rahmet ha. İkinci aylamı yolları şununda ravandaydı o mağul. Esleme. Tiyan şençüydü kayadını çıkırı olmayan da. Aşu 13 yıl bekat. Burunk 13 yıl bekatınki. 13 yıl bekatınki burunk ahırkı bekti demdik. Hem de 13 yıl bekatına hazır ahırkı bekti. Ha Dondalyan tarafı yüt geldik o. Aşağıdaki davendiki maturluk atnaşı basın başkoşu oranı. Aşağıya verip çıkırı basın spul demdi. Eti bir an ha.

Bugün 4 gün boldu, onu aldım normal diye de bahçen. Aşı Mecit Usta, Mecit Tokçu'na kaçık apıran ay bu musa? Aşı Tokyo oldu bir ay adamın da bir ütüşmezlik bu adam. Kanda bu adı bu musa radyo normal kendimde. Laya kulap, nakşı anısıl çıkmaydı ki. İşte ağan dikin nesil radyo anısıl bulduğun değil mi bu balımı? Hoş. Andan 2021'deki CRV'den birisi var deydi. Kursunca ustam. Bu mu kettiği bunu mu bir bağla besin.

0: başında alsa? Abdurrahman Can.
1: Ederhan Zade takıldım lan şurada.
0: He?
1: Ederhan Zade takıldım lan şurada.
0: Dalhan kabarım kaçılsa onşuldu deydi ama Abdurrahman Can. Nim kaçılsa onşuldu. A şimdi bir inek depemem siz mi? Şunu lan buldum. Ben nakşa almayım ben. Sil radyo almayım dedi. Şu emes mi deyme bir şey. Şuna çıraylık nakşalarını koyup bir yerden tutsak bizim. Yen nakşa alıp neymiş kılsız deyme.

0: bağlayıp tutursun canım.
1: Şuna gelmişsinizce tokmayarlar çağırıyla da böyle 25'ten beri 30'un atırabıdır. Şuna 16'nki tokmayarlar çağırılır da 30'un 35'in atırabıdır.
0: Bana. Şuna yemez mi?
1: Şuna koymuşsunuz ki avaz sanşeşmesini özgürtmesine bildim.
0: Oldu bu. Ula radyo alınsın. Akşı anlamaydıqan boldu. Babır alıq ucumuz neydi? Akşını bir iki katım alsa seyirik kalırken mez. Kepanlarını alsa katı zeyirikmeymez. Mokum anlığına 15 yıl boldu. Biz kündü bir gelip dövmeydiqan tutsak yığın yığın gepler batırsa. Şuna mı?
1: Hayırlar tatlı tatlısatçıla Yılkar Bey'ey. 12. oturunu aldık koşuyan üstü maşın. Hazır az köpükün tutsakı.
0: Makul buldu rahmet. Hoş kadirlik dostlar, anlavat konuqlar meni qaptım oblun programmisi. Programımızni Ürüm şehri Şinhua Janubi yoluğa joylaşqan Şahsat Eğiz boşluqan bulatoriyası alaydı talep qılğan. Onundan başqa programımızni Tirik ve Tirit tığlarını bazağa salğan Tirit xalqara sowet çekiş şirketimi alaydı talep qılğan. Şahsat Eğiz boşluqan bulatoriyasının orni amdımda depesek güzel qaştişiniki Den Daşimir tarap qarap mağa yönüşte Vanzı Kouchang dep aşağıya basanla inıq körünüdü.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Şunak yollarınızda biz hemra. Kine dostlarım gelen yol uçurlarından yetküzeyle paylanğaj mağsanla. Muşu miren şaucuğunun aldı toluk işten çüptü dostlar. Şüncelik tosuluş iğir. Herkes alıp samanla. Cuma herkes alıp samanla. Münaver suğurta karşı alımız. Onu dünken Merdiyan efendim. Merdiyan efendim karşı alımız. Möltükam yukap ketti. Ne ketken do? Satıraşkan ketken mi do? Biri vermeydi o satıraşkanga. Şu çaşık başık çüşlük çaşık çüşlük barı do. Onu kündü baramdı. Kendi cesturunu uçurayım.
2: Yaşınçlar, yaşınçlar.
1: Yaşınçlar.
2: Bizim onun aldı koşulmuşta. Kavan maşınlardan köptü.
1: Bolu rahmet. Karşı almayın bana. Çöpban söz sarayını aldı tutup anlığa batkan Abdurrahman Somkçak'ımızın karşı alımız. Bu halcım.
3: Kumzaya'dan kanalamanız yakışma yolu kürmerden. Bir odan yolu kuşulmuştu. Makramanı.
1: Buldu rahmet. Saybağdın Abdurrahman canı uçuruyor.
4: Mal arayalı burada katlaştığa çıktı. Hılayı bir bek oldu. Çıkıp kumalaşmasın. Biraz yıkılıp tuttu.
1: Merci gel.

0: yılların tartış.
1: Estağ.
0: Etkinlik arasında bəhvalı qatın sağsınlar hala heç kəp tutulur.
1: Bolu rahmat. Rızvangül xanım dedi, hakikaten doğru dediniz, dedi, ganimet, deyip tünögüm mü? Bir hamam bat dedi, be? Tuyuqsız qaytışıp kaldı mı? Tuyuqsız ağırıp kaldı. Qaytışıp kaldı, şunun oxşaş. Didar ganimet, her bir günü qadırlap ötəyli, deyip nayt yaxşı boğan. Özün köz qaraşlarını oturup koyup da Rızvangül xanım. Hani, Raban taksi.
2: Bir yetiştirdik, yol sağlık, tenevel yolları. Amerikanik mangal yeni araban kene.
1: Buldu. Yemindasanın aldı udul. Yemindasanın aldı udul yoldu maşılla köp. Udul minişti maşılla köp dedi kaplanın uçuru. Abla, kaysı yolunu evettiniz? Bu bək mi bir çıraylıq, rağını rağ gülünü gülük geltirip tatlıqa resimke. Bək çıraylıq, kaysı yolu ke degen de. Bu Ürümçünün yolu çıramas oxşumamdı. Ürümçünün yolu çıramas oxşaydı.

0: Xinhua janubi yo'llari shuna ravon deydi. Abudoning uchri Xinhua nalu taraflari ravon ekan. Erkam deydi. 174 ming erlar yo'q-ku. Erlar nima ketdi? Ha, Qashqaga ketdimi deb. Bu atayga qarlar programmaga chiqmadimi? Ha, Shirali deydi. Ovozi shamish adiyon ravatqa mening oilam. Shu buyuk bit takror degan gaplarni bunda aldirib ishlatmaymiz, Shirali. Mehriban aylam, Qiziltog' yo'llari shunda ravon deydi. Ha, Shirali ko'pdan ko'p rahmat. Yana uchurladin. Uchurladin, yetkizsak ravon taksi.
1: Yo'l sovet tayvan yo'llari oldikeni mangal liniya ravon kena.
0: Tayvan yo'llari oldikeni qanday mangudu? Ikki liniya demakchimi, ha? Yakan da hava shunda peyzi simsim yomg'ir yog'atdi. Voy, hava bugun Urumchida boshqacha ochiq. Odatda Urumchida hava ochiq bo'lsa shu janob tarafdan shundan obdan ochiq bo'ldi ekan. Sug'urtada ishlaydigan siz degan mavu nima Junxua sug'urtasi deb bu yerda ishlaydiganlarning nomeri yo'q, lekin sizga sug'urtchi sug'urtining sug'urtchilikning bir son nomerini deb aytsak, ha. 13 13 3 9 66 66 12. To'g'rimi do'stlar, mana nomerni almashib qo'ymagan men, ha. Har qatim avu 13 3 tane 9 66 66 12 yoki 12 66 66 mi? Bir to'g'rilab aytinglar, qaysinglar xatirlab olgantinglar nomerni. Ha, mavu nima yo'l ekan? Yuchambe ludaydo Megui 1-chi ko'chasi Vaksiravan ham Vaksiraylik deb Megui 1-chi ko'cha deganga loyiq ko'chga bu nimchiraylik bo'lsak, men apparatning rangini bek tanishib yotibsiz. Siz sunni bo'lib qapti, tabiiy tatgan bo'lsangiz. Asl apparat emas tek turdi shunda ko'p ko'k osmon yop beshil. Shishan Jinkay. Jinkay chutirapkanda, Yuchambe ludaydo. Vaksiraylik kelgan. Тараптаг өтүп бакмаганды билмедик. Мамат Турсун Кутпи, мана ишигинин алдыдан шунда чырайлык бизге екшембилик палиятларын бекирлеп коруу жайларын яна учурладын. Кутпи наясынын жолдору раван авам шунда жакшы 38 ысык дейди. Дикет кылайлы, ысык өткөнбүсүн дейди. Талат. Talat bir parça resim evetipsiz nim buldu. Remot vakti bu kaptı maşınınızın. Nim cık çırakla yeni kalan ey maşınınızın. Maşınam da manda gucan olup kaldı. Kanda kısım buldu. Gucan buldu şu. Remot kan apırın.

0: Es nimi sin tek şurun dep kucan kengu. 12 66 66 ma? Mana qarang, ma bu Nurjan. Uy 5 oldu. Bu numar hazır 3 onlar evet bizler 3 onların uşkul çıkıyordu. Zat kaç numar doğru bu? Nur.
1: Varizde tutatıra tepkide yakın tüle yukarı birey. Bazen cenab-ı yollarıma Miren'in aldığı tılık şişte.
0: Res, Miren'in aldığı resmi tutulup tutuslar. Herkes kemen o yakka. Cuma. Tursuncan.
2: Ölümün 74'te rehatını rehat etmez mi? Ruşen bu cepatasını.
0: Kunduz ay, kunduz ay.
2: Ben bir yol tepeye olduğunu imzat bekle. Bu şimdi lütfenle malvadırın ki aldı bir sporcuya azal o patiye gitmesin de. İşte yansı çıkanlığı tek bir azal bir ötü de. Malvadırın sergen başındaki mağamlığa, çıkındaki mağamlığa, neşerde bir kilometre yol alacağın kadar. Ben kosatik var da, aşağıda da kaptan taktilimiz vardı bir. Hadi inşaat kıpıranla sonra ayda onu bir azal bir ötü makine şıkıl. Kıplası onçlu bitken de. Aslında
0: onun sebebi geldi oldu. Buldu. Aşu azgal sebeplik bu vatka meselikende Tursun Yen Efendim'e. Buldu biz münasirlik tarmaklarına inkaz kılaylı. Adette hem de onda azgal boğan, onun kulu yele bosa hem de bunu inkaz kılıp neydi? Vakti de onu şap kıldı. Lekin bunun bir ne çıkın vakti gitti demez mi? Biz yine inkaz kılaylı. Özü halına uçurayım.
3: Böyle de kutu kumzaya da kandırak havalanız yapsın ama yol üstü bir ise memnişe cinkiz kina aldı bunlar. Şav şımırına sayı oturak gelin yolları var.
0: Seher bulbulu sayırmaz buldu. Abla kanayı mı yok? Bana bizden konu anlıkçılarımızda anlıkçılarımız esle bitipti. Bana ha? Bekhtiyar.
4: Yaşıma yaşıma bu hayatı o çocuklu.
0: Abdan abdan.
4: Başkan yolu süre bir gün Allah bekhtiyacına sakın. Senin insanın başına aldı derse. Yıllar ravon.
0: Yaxshi. Hav salqin pas yo'q, o'tirapsizlarda. Ha, Turpan Kauchong, Kauchong chu Yingbinglu, Sichuda'da o'tiraplar shunda ravon deydi Lautxaning uchiray mana sayyohlar qiz ketdi. Ayxinim yaxshimi? Saybotodun Hongguangshan, Huijian Zhongxin, Wuyi Guangzhang taraflarida mashin bek ko'p lekin to'silish yo'q deydi to'rt taksi rahmat. Абаямқы суғыртының телефон номерне бәк хата әвәт ватсызлар дуслар. Бұрынларының 5, 6, 13, 13, 3, 9, 5, 6, 12. Қанчу кәтті Нұржан, 12 қалық кәтті тоғырлаңа, номерңіз хата ауысыз. Елі тоғырсыз мен сізге әвәт бірей. Әң тоғырсы 12, 66, 66. Әң. 12 66 66. Altın bulağının aldığı maşilla bek köp karşı linya ravan edi. Abudun uçuri rahmet bana. Kim söz bulbul ba? Kim o mini yok ki de kağan? Men ba mına he? Men ba. Radyo anlamaslıqa bahanem yok. He mana Abdurşit Efendim bilen anlavatımız öyde. Öyde saç işleri. Tamak etiş işleri bilen. Lekin radyo uçurulmaydı bizden öyde. He aram al deydu. Aram amayma. Radyo manga energiye. Radyo manga küşbirdu da vatime. Özünüz ilhamlandır sizde bülbül xanada yaxşı öptüm. Ət Aqsu tərəfə barmaq çıxdım. Qalbiyyət tonu ilə normal mağıl bulam. Normal mağısınız? Normal mağısınız buludu. Suğurtunun ən toğrusu məşə deyə ya bu mu xata ki? Nurun uçuray.
1: Abi cənab yollarım Lankanın kimi qarşı tərəf qoşuyor işdə. Posta çıxdı.
0: Hə, buldu rəhmət. Doktor Rəhman.
5: Zeyhan xanım mal. Zavallı yollamışsın, kulu karabman koyulmuşsun.
0: Tuzaldı, iyi nak tuzaldı.
5: Yine oturup yine bana sorayım, iyi gitti sattetme yolla.
0: Ben kadın ütüp dostla, muş Miran Şovçu'nun aldığı Yinşan, Xinjiang, Fuli Ven, Xiyu taraf. Muş bir kata Taiwan Peylu hazır. Muş pek maşincik. Dostumuz, talımayla bu yolu. Ey bir silah bağımı sağlı, muş yol bir... Tosulmasa, tosulmuşu tosulup gitmiş ki bir kişi kes koşmayı mı yapsanla bulmamdı. Ben bayağı maşına kıldım. Tamak değerli kız, anlavatı ben, hava ıski tuttu, selametliğiniz dikkat kılın hede. Ben Sevi, Cüviyen tarafından ağrılmadım, dedi Sevi'nin karşı alımız. Roşengül tamak yedi vardı da, Mihriban Aylam. Çangçın işkinci atarat ravan dedi, Şir Ali Rahmet. Maşını bağlaydığa adamın telefonu bunu sizlik evet ettik. Dost sorgan dostumuz. Miranın aldı maşalla bekçik deydi bana Mevlan canımı. Miranın aldı tosul kaptı bana ha. Mehmet Tursun.
6: Erimekli kıyafetçi kumduza yakışı mı?
0: Hı? Yakışı mı siz?
6: Bugün yansarda yağmur yağmadı da.
0: Oy. Bugün acaba yağmur yağmadı. Hem sözünün telefon numarını evet atam. Şunu olarak boğan şey sizi soğurtunun telefon numarını evet atık yak merdiyen. Sizge lazım emezdi. Abay kaysanla lazım kılmız diyeyim hanımış uçurla cıklap gezse. Bayanmış sorgan dostumuz. Yeminda sanın aldı şunda ravan deydi. Yeminda satırap ravan deydi. Bayan kaysanla sorgan. Yani uçurcuk hazır. Bayan sorgan dostumuzun uçurunu jütür koyduk. Yine 4A deydi. Rahmet. 4A evetken numarınızı tapşırıp aldık. Rahmet. Bizge numar evet beginizge. Kunduz ay lagmalla pişip kaldı deydi Mehmet Tursun Kutbi. Yeni bir Mehmet Tursun.
7: Ha yakınsız maşini aldı ama elbette o tarafta maşini yok mu? Hala arsaldı mı acaba?
0: Hala arsaldı bu kaldı mı? Anda su çekilişle yeşilipti de ha. Ha on buldu. Ovozingiz bulbuldek çıkıp gitip atadı mı ana deydi. Rahmet. Hmm. Yeni uçurladın. İşte bak yolları er aldı ravan. Senin idarının aldım yollar ravan deydi. Onda olsa muşu ravan boğallıkını tebrikle dostlarının aramığa. Kaşkar Han Leylun. Merhamet.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, çüştük yollarınızda biz emre programımız devam işatıdı. Bu programımız ne? İşil tıpakalanın emmisi maktaydıgan dost buradarlar bir-birge tavsiye kıladığa İsil Abdul, Fokı, Abdulleri alay talep kıldı.

0: 7-nji aýda Hongxing Meikailongda sowgat üzülmeýdi. Bugündin 7-nji aýynyň 19-njy günigiçe 7 ýuan 1 mo 2 pon 300 ýuan hesaplandy. Mal baasy döwletiň ýardam puldan kiyin ýene 10% düşürildi. 1000 tal talun kesiş mukapaty talun kesken aman berildi. Belgilik somugy ýetse, Chuangwei markalyk 83 diýumlyk telewizor sowgat kılındı. Tehimi köp sowgat mukapat Hongxing Meikailongda. Adresi Körgezmi yolu 618-nji numar.
1: Şunaq alıqçı dostlar, çüşlük yollarınızı bizim rap programımızı davamlaştırmızı. Onda xosan alıqçıların təklif qulduq, davamlıq yolu uçurlardın bəsanlar buludu. Şincan 1074 sülav üçün mülazım etdi.

0: Hızla. Çilek yollarınızı bizden bir programımızda almış atıdı. Bu programımızda Şiltipa Kalla Mahtaydıgan dost buradarlar bir-birge tavsiye kıladığa Esil Abdul, Fokı Abdulları alay talep kılığına. Nakşılardan yakışı huzurlu bizle dostlarımızda idi. Mamışa kısık havada kuyup beygene her bir nakşıla şünçilik köngülge yakıdı. Şok nakşıla, muğluk nakşıla. Ya mamın bak hoş yakıdı. Bu nakşılarını anlap kunduz ay. Ayalım kısa okuldum ki onumda. Bek rastçıl, samimi, vapadar, şunda küyümcan. Bizge hemmege künük, pek eğir besik, etilgan kızıl külüge okşaydı. Gerçi o hazır örümcü dişlavatkan bosumu şıkılıp, yakış keyfiyatlarımız, günde telefon kılıp, süratlik paranlaşıp degendek turvatımız deydi. Tekin bakhlı kütüm. Dadakku anlıqıcımızı. Tasan hoşçalar kalsak, bu günün aldığı tosuluş bağdaydı otur, taksi, Rozcan'a rahmet. Ma taşı mırkı Cerkup Başkan'ın ismini yollap bəygen bolsunuz, deydi. Aşu ayak şehrtisi bağı, taşı mırdaki ayak şehrtisinin aşı yeni da, bir 15 metr kilomu şu katadaki dükkanda karsınız. Erzat polosu deyip. Aşılı ben akımız bilen oy siz demiş 174'nin birinci derecelik pintosu deyip o deyip paranlasınız. Şunun da yakışık şıkkak akımız. Kaşkan Nazarbağ sağı çıkan kızıl çıraktı maşallah köptüydü. Bilal, Toru Taksi, Rahmet. Avazlık uçurladın mı dostlağı et güzeli ya? Abdurim efendim.
1: Yok getirip yok, hoş ediyorum kaybı. Aydırın ben sizden çıkıp yanına görüyorum, karatmalıyım ben
0: karım. Yücün geydir hep de maşallah cık deydi rahmet, özü halı.
2: Deriz et tuttu, dede yolu sürgülüydür. Ben kını alır yolla koş yeni sıravayken taşımır ki içeri kop bilen kolu çıkırgı aşkanın ısmı. Erzat kolu okanı seyir yaşkanı çiğsiniz. Tezler kop çıkıdı, erzatken çıkıvalı.
0: Nah gap bo'ldi qani Mehmet Ali.
3: 174 riyasetchilar radio anglislar shu programma qandara qahramonlar yaxshimi?
0: Yaxshi turibsiz.
3: Ularning shukronlar intayin go'zal bo'lsin. Qaysi shofer ustamlar bilan bir jiddiy tashkil ishlarga to'xtaldim. Men Marvayt Shochida men kuzdan ko'rimga chiqib ma Shochidan chiqib yo'l o'tib tashkil to'xtash qulaysiz bo'lib qoldi. Shunga mish Marvayt Shochi atrofida ketgan shofer do'stlar bo'lsa İğir görmeyin, benim şu nendilen ola kılışıp benim arka şovçuyu gibi bir yıldızı koygan bozanma azizler. Benim ola kılışıp numarım 137-79-89-61-52 137-79-89-61-52
0: Kaysınla yardım kılalayızla kaşkaydıkı dostla Mervayt şovçunun aldı da daydı. Mervayt şovçunun aldıdığın bir ek apır koydukken sizle bir yardım kılınla gini kaşkaydıkı. Жигитле. Максим қолайлык апыр куя алайды гала. Мен барайданла. Мыша аңлыгычыбыздын телефон номерин силерге жеткизип берейлем. Нур.
1: Жаноб азат кылдыр жылана алды алтын булак назыр машинасы көп ага ялдар алам.
0: Рахмат. Галбет жолдору шунда раван азыр же дейди. Нурдун учурай көп рахмат. Айко яйи.
1: Жансыңбы кайдык ма көш азыры сел тосакка. Анан ики ма Nissan CS-ден айынды келмо. Азыр чыраван.
0: Болду.
1: Köptün. Kumzayda kaydarak yaksın ha?
0: Belen teş, obdan özünüz ço. Kana bugün kançı çişlerini jülüp, kançı çişlerini davalıp, kanda yakışla ba? Devdana.
1: Kumzayda kaydarak yaksın ha, yakıştıran teş. Cılağının al diye ravan ha.
0: Doldu. Ağabeyin devet misiniz? Ma, haknın köyünü kapatmışsa sizden çişiniz batmaya kalıp ki. Eko yayı. Gel kutan. Yeni uçurladın. Taşımır ayak şartısının yendilla bizden öykü kesin bu musa cari kupiyaydı galla. Salkın anıltış üye fukam ha? Salkın mı fukam? Hanım bosa ve benim aşkanım 100 gradı su kettir de bükem söz bul. Öz hal.
2: Miren abi koşulun sıkılık üstün çıktı öyle ha?
0: Neymiş oğandı o ha? Ayır durum mavu tesuratik yol koşulun yedir ravan deydi o münevver soğurta rahmet. Zükre kızmanla ötüp de. Vaymada sanın aldı çırakta şu etrafta maşin bekçi katına sakçısı kemsi bu mu demeyege 10 minut buldu bu yerden 1 metre mi ötemedik demeyege Oğuşlar men sizin bir gülge
4: Tanrı Kaşkarki Oğuşki Yukarı Kırayın Merhaba Şavçilik Balman Telefon Numarına Bana yolla koyma Adam Arulası.
0: Ha, mana, gördünler mi? Ali Cenab-ı'nın en yukarı pelisi de kaplan ürümçüde durup, men uğurlaştıray deydi mana. 137-79-89-61-52 baya men aşı özdeyen vaxtı yizu ağa mana. 3-6-9, en doğru numar ke. 137-79-89-61-52 kaplan yaraysız, yaşaysız. Yaşap getin. Müşü numar bile mi kınır? Uğurlaştırıp olup, ekval kanda oldu ya? Bir tap koysanız. Hayatının mənilik, hayat mənilik. Çünkü sende akkem sağlam çişba. Nur nongçuray.
1: Ay, çıfak yörükünün azıcı anlaşa. Babacak, durçurak. İştim, şüştü tonuklarına kozalar.
0: Pek de sulubdu, ha? Ondak bozak, hani. Devamlıq. Uçurba geysile.
5: Baharda rengarenk güller bizni huzurlandırsa.
6: Küzde süzük asman ve tulum ayının güzelliği kalbimizni ram kılıdı.
5: Yazda salkın şamal yüzlerimizi söyüp ötse.
6: Kışta appak kar yığıp mol osuldun direk berdi.
5: Biz manımışında tohtamay almışıp durgan tört pəsilinin her bir gününü sizler bilen radyo dolkulları arkalık sırdışıp ötküzümüz.
6: 107.4 katına sennet radyosu siz baskan yollarda her vakit sizge hemra.
5: 107.4 katnaş sennet radyosu.

0: Dönemden toplumlaştırma taşları kalırlar. Ben de meydan dallama çıkartan direkt dikine koşanınca. O üstün de dört rayın sarı zirara kadar kaldı geldi. Başka bir lafı kulaş mı olan şey gibi.
1: Buldu.
0: Ama sarı zirakçını aradım.
1: Qashqadagi do'stlar, Qashqadagi do'stlar anglayotamizlar. Marvayit shovchu deydu. Shu atrofda yoki shu yerga yaqin do'stlarimiz, ko'zi ama bir anglovchimiz bor ekan, bir yerga boradi ekan. Qaysinglar opirib qo'ya olasizlar, qaysinglar yordam qila olasizlar. Qashqadagi do'stlar birga qilsanglar, a? Nur.
2: Hazırma dabaga terkler sırkatlar çıkışıldı. Yol içil batı da aldırma yıralanmış oldu.
1: Buldun Nur Rahmet.
2: İspak yörükünün aksi ama şu dabaga kızılçırak içtim şu tonuklarına
1: kozular. Buldu. Kulcu taşlap yolları Ravan'daydı. Abdurrahman Sohum Kişi Rahmet. Ayka yayı.
3: Yani şimdi o kaybıda kulcu ederim. Sen gittin mi o Ravan kezimi abi gen yerim gün istigen.
1: Sağam mı kınaşı başı çok. Haa, babda. Emde dedik işinizmiş, biz canlı kuşur veririz. Şimdi ama, eka yayı. Kim günüm lazımken tokma anlamaya kaptım ha, radyonu hazır, aşk antım. Dab, Qashqa Marvayit şovçuydun bir anlı kuşumuz ne? Bir yeri baradık ya, burkuyduk emez. O mu? Yıkan aralık ki hem de. Lekin şu maşin tutsaş, kolaysız olup kaptı şu dostumuzga. Qaysanla berip, yardım qilolaysizlar degan gap. Qarag'ay qiz, agar qulaylik bo'lsa, qulaydan telefon nomerini aytib turamiz. Va yoki Qashqadagi do'stlar, qaysinglar qulaylik?
4: Bir qadam ma'muriyatga ma'xsarani oldim. Metrlamay turibman.
1: G'iyos ismli do'stimiz shunama. Adildasaning oldida mashin bekchi, qash metrlamay tuduq deydi. Adildada oldin Adildasa desangiz bo'ldi do'stimiz, ha? Uzhal.
5: Kızıl gülüm karşılığının dallası kanda silay. Ey küzümün karası. Kanat kesap şu barsam yanına. Hatıyan idi yürgümün yarası. Kanat kesap kim varsa yanında saklayan idi yürgünün yarası.
1: Rahmet, rahmet, rahmet.
6: Öz etti tövbe be yolu sürgülüydü. Rüydan ağzımda gariden ölüp sayma çağa geldim yolları var.
1: Oldu avazlarınızı da etkemsin. Lantiyan tarafından Fukan kutusu karap manga liniyede maşin bek köp emelikinde de alması. Rahmet, kaplan.
7: Kamuzay mı bu? Kayağı nasıl? Ben o karakman kayağını çalan kene.
1: Yeni bir uçuray.
7: İşte tutulmaz mı? Ben o koyu
1: yapıcı. Yaşıptı. Nur Ali'ni uçuray.
8: Salam, Dırman 78 kadın yolu sürü. Yan baza aldı tüyollarımı koşuyorum işte Ravan.
1: Buldu. Abudu daydu, yan en yolları Ravan, danlık doğdu maşilla köp tosuluş ba, yücünge itirap yollar Ravan daydı Rahmet. Aydın keşle.
9: Ma kim o kulcu teşlepki yolları ravan diken bana ama kulcu teşlepki yollarından ağlayayım bana. Kayıs terettin kez tosulup gitti. Bakmamış daba zanı aldın ay teşlepki edin kez kendi. Bizimiz bir dep koyun hem de.
1: Şundayım ha.
9: Yağa fıçır vermişsin cuma.
1: Ne. Abdurrahman Sohum Kişi Aka siz dükkanı aldı doktor bile bana anda hata uçur beysiniz bana bana. Aydın keşlerinin atacak geldi bana yekimiş. Miş bana bir kapkı mısanla. Miş aydın keşlerinin bir kapkı mısanla. Ma balının atacak ke kalsa. Bulmaydı. Hani Gulcu teşlepki yolları Ravanda biraz muhagep mağuşur bile avuşur udluk yemeye kaldı Abdurrahman Sohum Kişi Aka. Siz bir çöndürüş beğen misiniz? Bulmaydı gaya yapıp kaldı hazır bana. Elfe belgesini isim kılan dostumuz. Siz kaysi yolda bir parça resim tatıp evetip siz. Bu resimki karıp kaysi yolu kını bilemedik. Özünüz bir avazlık çöndürüş bir üretken bulsunuz. Ha? Yana uçurlar karapakaylı mı dostlar? Şiyunun aldığı maşıyla köprek degen uçurunu tapşırıp aldık. Yana uçurladın. Mavu çiçan köy su ravan go deydu. Çiçan köy su ravan bu uçurunun mazarak vakti boptu. Onda kosa anlıkçı dostlar. Yani devamlı katlasanlar buludu. Şu programımızın işilti bakalı. Maktaydıgan birbirisige tavsiye kıldığan İsil Abdul Fok Abdul'i alay talep kılgan.

0: Hani ondan sonra dostlarının uçurları dün yetkilsek. Yine uçurladın, ağız uçurlar bak yine. Eko yayı.
1: Seyfiyan aldı mı hazır travan gözümü adı?
0: Seyfiyan aldı, yine bir dostumuz.
1: Bak, Albert yılını çeken çağda, bu bir teşekkürler. İnsan maşında sen 10 kuru kıraksı kararlısın ya.
0: Oldu.
1: İnsan maşında.
0: Sisim olunu aldı da katnaş vaka boptu. Şu sebepten tosulu batı doğu dedi Alfa isimlik dostumuz. Abdurrahman son kuşakımız gel kıldı bana.
1: Baya son güzel o yollar izanı işletirdi de abi hemen bağlandı o çoğu o kızı tırahtan kötü başını geçler top şirketi dedi.
0: Siz uçur vergen de o çıktı. Aydın geçler uçur vergen de o yıl birden tosulup düşün ama. Çakmak tek tosulup çakmak tek içildikken de anda olsa ha.
1: İncan karşıya nadir yıllar başını kırılan gezmezler.
0: Yaş yoktu. Kalbiyat Yulema Bağvan Tamakhan'sından aldıdı ki yolladı maşin bek köp dedi o abudunun uçuruyor. Mahmut Can kayalat kiti batıdı ki en Mahmut Can.
2: Bana ben bazı öldüklerden elip hazır. Fukan kamandı, midi
0: ucuzda
2: yollara var.
0: Mahmut Can aşağıda radyo kanda anlamadıdı o. Fukan tarafı kim anıp siz? Radyo kanda anlamadıdı. Süzük optan beden anlamadıdı o. Sarvaz yemek içmek şirketimiz ciddi satkıcı adam kabul kıldı. Tecrübesi bala aldın kabul kılındı. Maaşın telefon arkalık değişimiz deydi. Programımızın izcil ilgireyi kollab kilo atkan şirketler. Eğer ihtiyacı bala bulsa deysanla biz karşı tarafından telefon numarını sizlere evet veririz. Şunu bile kaşkayatı dostlar ama bir anlık uçumuzu yardım kıldığan bir insanla çıkmadın lağı. Pekat çıkmadın lağı. Kaşkay Mervayet şovçuydum bir dostumuzun bir menzil kapır koyduğun bir iş var ki. Kaşkay dedik dostlar bek, sizler bek pidakar canlıktanla.
2: Bana.
0: İçildi.
2: Maşo, ben kazançını aldım bana. Dervaza, benim ateşlep ki, maşta o pitamamdı. Sayahatçilik zor başlandı mı bana?
0: Baptı, maşıncı kız, yakışık o. Kıracık çık buldu, pulcık buldu, aydın keşlerde. Ha, terikmey, zirikmey, mağazızcı mı?
3: Beijing vakti saat 14.
4: 7-nji ayning 30-nji kunidan 8-nji ayning 3-nji kunigacha 26-nji navbatlik Shenzhen xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenzhen xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60-dan ortiq donliq marka, 800-dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
3: Avtomobil seti alganda hükümetten mahsus yerden puludun behraman boğulu buludu. Yeni energiyelik avtomobillere kartılgan itibar beri salmaqı aşırıladı. 949 katnaş radyosu ve 107.4 katnaş senet radyosunun programları katnaşsanız, avtomobil körgezmesinin biletine haksız erişiş fırsatı var. Yaxşı avtomobillerini tövən bahadı seti verişini oylusanız, Shenzhen Xalqara avtomobil körgezmesi kilin.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, düşlük yollarınızı bizə mərhəb proqramımızı davamlaşdırırsınız. Bu proqramımızın şiltipa qallanmaqda edən dost buradırlar, bir-birgə tavsiya qılıdığan İsil Abdul, FK Abdulları alay tələb qıldı. Bu oran köpdən köp rəhmət, anlayıcılarımızın rəhmət. Xini kəygən ufçurlardan yət küsəkə, hər günüm işədi, yerim gün saxlayman. Qonminludun sisi mol tərəbkə müşədi tiyotu qılıdığan yədə. Qızıl çıraq orunub qoysa bombamdı, back to suludu deyibdi mən Əlfəsimlik anlaşımız. Əgər müşahidə siz bir binormallıqni his qılğan bolsunuz, yəki bir qolaysızlıqni his qılğan bolsunuz, yolunun əhvali yəki rəsmli küçür bilə iniqib yazın, biz inkasqı qoysaq boludu, hə? Ondan başqa yana uçurladın. Mənsur Abdurrahman əpənimlə qarşılamız, hə? Ondan başqa yana qani avazlı küçürmü, videolu küçürkə aydın keçlə. Mana. Qaysı yol bəkətdi aydın keçdə? Ana.
1: Bir sarıya mana.
0: Ana. Piyadla məcəh gəldi.
1: İşte ya, başqa qızıl çıraq, ma qızıl çıraq gəldi.
0: Siz nim tursuz? Turayırsız bu yolda? Aydın keçlə ötə getmək. Ruhxalçan yollar şunda ravan deydi min rusimik dostumuz. Bək normal şunda süzük bələn anlanamadıdı deydi Məhmudcan. Fukamanga yönlüşdə radio qanda çıxıb atdı deyib sorğan tuqa. Yaxşı süzük çıxıb edibdi. Musacan.
2: Hidayət qılsan bir də yaxınsa Qaşqadi yolu çıxır. Məndə qızıl çıraqdan 319 kiyəcə yollar ravan.
0: Qındız ayadınız mən. Qani pedagog.
3: Paylay. İki çeyrek aşağı mangal yok. Kuruluşta bir sıkıntılık etti.
0: Yani buldu o. Özhal.
4: Biz yeni yıldır atsam ben oğul olama gurur yaman kuşluğumu kanda hadi.
0: Kanda.
4: Hazır bir kız ola bir oğul bir kızını elip kiraş edemse oğul ola aşı yaman zıksı yemiz bunu içiye okuyordu. Hapsını ertirin zıksı yıkkaksın da teyipler. Ha. Adem bayağı üzüldü, kayıkla düştü. Şuna senin başkırandı, başkırandı, neyse başkırandı, şu kartı bir iş yaptı.
0: Esta, ha.
4: Ve daha mı yakın mı ettim onu da.
0: Ha, babda Özhal, babda anabalının ışığa arlaşmağala. Yeni bir turk etildi mi neyme? Er ayalının ışığa arlaşmayımız diken tokamda anabalının ışığa mı arlaşmağın babda. Anısı öz terbiye kıldı, ha? Nur.
5: Hazırla dabaga törüp nasıl kapsaçlar çıkardı ha? Yol içi vatı da aldırma yuralanmış şey oldu.
0: Yen en yürü cili dasadın, yen en bakış tarafı karap manganda maşalı bek köp tosuluş ba deydi o rahmet. Yine Mansur ne uçurayım?
6: Yaşım sizler yaşasınlar.
0: Yaşım siz.
6: Onun mutlu aldı. Nervayı şey uçunu aldı da Türkiye'de ama. Böyleyle bağırdı genç onlar. Kazadı biraz onu bağdığımı ya.
0: Bağmaptı işkim.
6: Eğer biraz mı bağlamam olsam ne ağır oldu. Gelip olsun ben. Ekim kıstaya ya. Sözü hemen biraz. Size Mehmet Ali Ekim. Nakşı tutuluşunuz. Valla.

0: аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының бейбасты аңылқалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шандақ, түшілік жолдырыңызды біз әмра программымыз давамыз жатыды. Бұл программымызны шелтіпа қалан мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, Фокы Абдулри алайтылап қылғаны. Бұл орын көптің көп рахмет етіміз. Әмді арамеліш күні болғаш. Yolladığımız usuluş bakı. Rava yolun bakı. Şu an dostlarımız gançmış nakşı güledin sunup bana. Dostlarının ki yakış keyif etladım ben işi üçün. Nakşıladın sunuğan bulduk. Yakış görüp, anlap sile, huzurlanıp sile. Hani yol uçurları Karapak ile kegen uçurladın yetküsek. Long train kutsi altın bulak tırıptı maşılı bek köp. Karşı liniye ravan dedi. Abudu'nun uçurayı rahmet. Nur.
2: Rosar verip de maklafı kerek nasıl dabaza karat mağa yanıs maşın köpü.
1: Yani en yüle cili dağsadın, yani en baksı karap mağanda maşallah pek köp gene. Tiyen sen cü tarafta asasın yolla tosuluş pek iğir. Pek ısı, gulcu pek ısıq tep. Doğru, gulcu da hem de hava temperatura 20'den 35 hava bulutluk kettiği. 20'den 35 deydu. Bir kıl ısıq. Mesela tönöygümü ürümçü aşına vakitti. İlki adamın bir kıl bir aram kıladığın bir ısıqla buludu. Şu dostlarımız istiqüt qamısın. Sılu şetini çürey degen tim dep Esma Gül. Bir degen rakamını yollana, siz moşe xatını yollagan orunga, bir degen rakamını yollasın, sizge bir arvima kiludu. Aşı arvimani soma kılış akılıq çürvasınız buludu. Aşkhan açıdığa ağınım, biz bugün aram aldık, aşkhanı aşmıdık, senin ayalın örümçide, hava ısıq, işlavatsan, bizden oy kilip, lağmen yavağın, dep telefon kıptı, şunçilik hoş bop kettim. Bala ağınım idi dep ağınısının şönçülük suyun gelikini bizge bekirlep de da dağı. Biri bozulunup, yep, mongduşup kiretsiz ağınınız bile ne? Düştü neyim tamak hissek ola degen dostumuz. Köğünla xalığan yanla, lekin çokum yanla sıkı yutkamısın. Nunda tereplerde yolla intayın ravanken degen uçurun tapşırıp aldık. Yüsen, yüsen karşı almış siz ne? Yüsen, cepa emez, dostlarımız için mülazimet kılıç cepa emez. Çençandın yürün. Rahmet bukam, nakışlarınızdan huzurlanıp minvatımızda. Hoş, ondan sonra dostlarımızın yetküzdüğün bir kısım uçurla bak. Şu uçurladın bir anlayılı ya. Dövlet yolu 217. liniyesi Maytak Kuca Taş yolunun şimali bölgede aldın kilişiş tüzümedeki yol yürüyüş usulünü kullanış doğrusudaki mühim eskertme. Hazır dəl Maytaq Kuca Taşyolu'da yol yürüdüğün en yakşı məzgil. Yol boyudaki mənzirlər intayın çıraylıq hem güzel. Nurgun sayahatçilə özü avtomobil haydab bu yoldan üzülmək ötmekte. Avtomobilanın sanını ilmi başqurup tizgilləş. Yol qıstancılıqını ünümlük pəs etib. Yol yürüyüşünün beyxətər tərtiblik buluşu kapalıdlı qalış üçün 2026-cı ili Maytaq Kuca Taşyolu'nun noxtuluq bölükleri de vaxt bölükü boyunca aldın kilişib yol yürüyüş başqırış tüzümü yolu koyuldu. Başqırıp tizgilindiğen yol bölük dairesi tövendikçe. Bu qetimki aldın kilişib yol yürüyüşdiki başqırıp tizgilindiğen yol bölükü Dövlət yolu 217-ci liniyası Maytaq Kuca Taşyolu'nun şimali bölükü. Yani qaysı bölük degen de Şihu ötünü Çorma, Narat yol bölükü bulup, umumi müsabısı təxminən 185 km kilodum. Başqırıp tizgilindiğen kırış eğizi cəmi 3 bulup, Şihu ötünü kırış eğizi, Çorma kırış eğizi, Narat kırış eğizidin ibaret. Yukarıqı kırış eğizlerden Maytaq Kuca Taş yolunun başqırıp tizgilindiğen şimali bölükü kırdığan barlıq cəmiyyat avtomobil şopurları aldın kiliş gereke. Dostlarımız ma yol bölükünü inik bile bulanla. Yani müşu Şihu ötünü Çorma, Narat yol bölükü Muşu Arlıqta, yani umum müsabısı 185 km kilodu. Muşu yol bölüküden mağandıqan dostlarımız aldın kilişimizde. Alayda düşendiriş bir ilişki tekiştik şu ki, Maytaq Kuca Taş yolunun Narat'tın kucağıcı boğan otur bölükü. Cənubi bölükünün bütün müsabısı da yol yürüyüşünü aldın kilişiş. Acizsiz, normal halette erkin yol yürügül buludu. Алдын келишип жол жүрүштүкү вакыт бөлүк талап төбөнүкчө. Майтак куча ташуулунун шимали бөлүгүдө ар күнү саат 8'дан саат 19'гача жамият автомобилдеринин жүрүш вакты болуп, бул вакыт бөлүгүдө жамият автомобилдери алдын келишип койгон вакыт бөлүгү боюнча алдын келишип койгон кириш ыгызлардан кириш керек. Яны алдын келиш вакыт бөлүгү 8'дан 10'гача, 10'дан 12'гача, 12'дан 14'гача, 14'дан 16'гача, 16'dan 19'gacha mana mushu vaqt bo'ligida oldin kelish vaqti bo'ladi. Saat 19'dan keyin, 19'dan ertasi saat 8'gacha qurilish mashg'uloti qilish vaqti bo'lib, jamiyat avtomobillari kirish qat'iy bo'lmaydi. Har kuni saat 19'dan boshlab aloqador tarmoqlar jamiyat avtomobillarini bo'laklar bo'yicha Maytaq ko'cha tosh yo'lidan tez suratda ayrilishga yetaklaydi. Endi mushu yo'lda minishni planlayotgan, o'ylayotgan, ehtiyoji bor do'stlarimiz, sayohatga chiqqan do'stlarimiz чоқым жолду туруп калмаслыгыңлар үчүн планыңлар дахил болмаслыгы үчүн вакыт жаатын кичиктирип коюпмаслыгыңлар үчүн мүшү деген мазмунлар боюнча алдын келишиңлар. Эми бул кандай келишимиз деген достор? Мүшү Синжаң Жоужин деген апдитталны яки Пин Антяншан ва яки Синжаң Луан мүшүнү көнжу кыплам. Ассаң алам силерде алдынкы үйө деген хаттар чыкты. Билдиганлар. Şu böylece telefonda meşgulat kısak oldu. Bilmeydik Allah. Mesela onun bunudan sorsak veya ki şu hatlarını okutup düşünüp şu böylece kıvasak buldu. Ürümçide 50 nep yetküzüş kitap beledi 7. ayının 10. günü tarqıtılışı başladı. Kitap bağısının en yukarı boğanda 180 yuan kime etkili buludu. 7. ayının 10. gününün başlayıp Ürümçi Şehirlik Partiye Komiteti Teşvikat Bölümü, Ürümçi Şehirlik Soğudu İşleri İdarisi bilen birleşip kitap

0: Bu aç ötənin ismi, cümü? Ötənin ismi Şixu. Yana uçurladın, Şaoximin Şida Çoğu tərəflərdən maşını bək köpkən deydi, Guli'nin uçuri. Davan Şimali Yulu Qoşniyədə Ravan deydi, Nur'nun uçuri, köp rəhmət. Yana Nur Ali'nin avazlı uçuri. Nur Ali.
1: Salam, Dırman 74, Qadın Yunusları. Yeşikada, Brazdan, Zükürlər, Qoşniyədə Ravan.
0: Kunduz ay kızım, yekşembiniz köngüllük bolsun. Bugün yalan isip kılıp atma dep. Şıqıp gayrı-gayrı tamaqlanı kılsız. Ah, bala da yeşlik bolsun. Yana uçurladın davan. Davan şimal yolur qoşulunya da ravan deydi. Köptün köp rahmet de. Yana uçurladın kaplan.
2: Hanzema armada yanımasından son maziye karıp manga yönleşme aralan kine.
0: Buldu. Köptün köp rahmet de. Әмсі аңлығы жүріміз ға, біз егені бір нақшыладың тәқдім қысады.

0: Қынан алғызылы, ұшчырладың еткізсеке, даңлықты оны машалла, көп сайфияның алды, раван дайды, нұрны ұшчыры. Абдікерем, әпенді.
1: Ол қабыры, құнжа, күйдаван, бадаван, тұрақ келді раван.
0: Болды, чырайлық нақшылығыңызға рахмет, фукам, әжіріңізге рахмет, дегендік. Найды чырайлық сөз ибарлен тапшырып алдым, көп рахмет. Donkhans chağının aldı yollar avan, gharbi çoğun körük avan, daydı. İşte bakıyla 19. başlangıçtan aldı dın, toz chağına yeşil, kızıl yeşil çırak sebep, kızıl çırak sebeplik maşalı bura az köpteydi nur 18'den uçuraya. Gharbi çoğun körük avan dedi kaplanın uçuraya. Donkhans chağın taraf avan degeni abudu diyanlı uçumuz evet tuttu. Bugün 2026 yılı 7. ayının 12. günü yekşembe. Bugün gündüzün keçigice hava uçuk, temperatura 23'ün 36 selisiye gradus kıça. 13. esla gündüzün keçigice hava uçuk, temperatura 24'ün 36 selisiye gradus kıça. 14. esla gündüzün keçigice hava uçuk bulup gen bulutlundu, temperatura 25'ün 37 selisiye gradus kıça buludu. Havamı temperatura yukarı kaya dostlar ısık ötüp kalmışsın. Isık ötüp kalışan aldı ne? Yaxşı tedbirlerini işlesenler degen eski etmemiz var. Onda kosa dostlarımızı hoş değil. Yağ durup anlayan dostlar, kızgılık bilen katlaşkan dostlar. Ama Allah köptün köp rahmet. Yollarınlar havan bulsun, bekhatar bulsun. Riyasetçi dostunla kunduz ay turdi. Hayır hoş.

Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şenjan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'dan kanunsuz gemra programmasını alışından karşı alımız. Ben Riyasetçi Dılraba Anıver. Kanunsuz gemra programmasını Şenjan Radyo Televiziya Stansı'nın yan tarafı abdisi Sılıvşetin damas kademde anlatıldı. Programımızda Sılıvşetin abdisinin alışından karşı alımız. Qadalik do'stlar, bugungi qonunsiz gamra programmamizda tumandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Yozlik ta'tilda o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilari yoshlar o'smirlar qaratilgan telegraf aldamchiligida ilgarigiga solishtirganda qandaq yangi aldamchilik taktikalari asos qilinmoqda? Programmamizda avval bu haqda so'zlab beramiz. Bazı oquvchilar özining veyshin, QQ numari, bank kartasini ijaraga ariyatga berib parchburat kirim qiladi. Bu xil qarmoqqa oddiy pul tepish usuli nima uchun qonunga xilof qilmishi hisoblanadi. Programmamizning davomida bu haqdagi mazmunni anglaysizlar.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Hürmet radio anlayıcılar, anlayıcılar, Şenjan radio televiziya stansi, 107.4 katna sanat radiosidan bevosita anlatılıyotgan xanım sizge emra programmisi. Xanım sizge emra programmisi, Şenjan radio televiziya stansinin yeni taratqu apçisi, Sılıq Şeytin damas qadamda anlatıldı. Programımızı Sılıq Şeytin apçisidimi anlayışanlan karşalımız.

Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş cereyanda gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberdar olun.

0: Avtomobilga çıkıpla 107.4 Katnaş Sanat Radyosunu anla. Her vakit bizge hamra boğallıkınla üçün siladın minnettarımız.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit sila bilen hoşallıkladın tən bəhrimən bulup, səpırınlağa illiklik beğişlaydı.
0: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

0: Yen namlıq da sana uçurlar qaraydığımızaq Nurnun bir avazı uçurbaki anlayılı.
1: Zohar biri, Seyma Çağ yollarını kuşuyorum istirabanı.
0: Bulu rahmet uçuranızı tapşırıp aldık. Yeni uçurlar qaraydığımızaq Ali'nin uçurkeni. Yaşımı dılraba. Veyşin lu tırapladım abdumabla biraz köprektiğe uçurna batıptı rahmet. Yeni onunla başqa bir de Guli isimlik dostumuzdan uçurken Hıpin aludum abdumabla biraz köp diye uçurni batıptı rahmet. Uçuranızı tapşırıp aldık.

Hürmet radio anlıkçılar anlavatkınınla Şenjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun bivasta anlatılı batkan kanunsuz gemra programısı. Kanunsuz gemra programısı Şenjan Radyo Televiziya Stansi'nın yeni taratma yaptısı Sılıv Şetin namaz kademde anlatıldı. Programımızda Sılıv Şetin imtisirme alışanlarını karşılamız. Hürmet radyo anlıkçılar, hazır köplügen okuqçılar kısqısın, tor oyullarga berilip ketip, dämeliş vaqti ve körüş kuvveti täsirge uçurgandan sırt, yana torda bozek bolup, naçar uçurlanan çeyirtişige uçurawatıdı. Kanun ve bihatarlık noktasının aytqanda balalarning yazıq tätilde torga çıkış hareketini qandaq qalıplaştırış kerek. Hämne bu vaqtki mazmunda anlaysızlar. Tor kanunun sırtıdaki jay emas. Kuramığı yetmegenler torgı çıkışta 3 tövən çekini saklış gerek. 1. Torgı berilmeslik, torgı çıkış vaxtını muvafiq bilallaş, keçece oyun oynaş, kısqı film körüşten saklanış. 2. Tordaki naçar kılmışlığa katnaşmaslık. Çekidin aşkan sözlerini kılmaslık, başkalarını hakaretlemeslik, torda çoğun kötürüşke katnaşmaslık, tor zoravallıkını tosuş gerek. Torda başkalarını hakaretlegen,

avtomobilda, uyda. Şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu'nun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

Avtomobilda kaşılı körülgende beyperivallık kılma. Toğra bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remit kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırın.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emni havaraydı məlumat anlatımız. Ürümçilere 7. ayının 12. günü kündüzünün keçegeçe hava uçuk temperatura 23-36 Celsius gradus kçe. Ürümçilere 7. ayının 13. günü kündüzünün keçegeçe hava uçuk temperatura 24-36 Celsius gradus kçe. Ürümçilere 7. ayının 14. günü kündüzünün keçegeçe hava uçuk bulup keyin bulutlundu. Temperatura 25-37 Celsius gradus kçe buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Havaraydı məlumat anlattıq.

Hürmet Radyo Anlıkçılar Şencan Radyo Televiziya Stansı 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Hanımsız Gemra programısı boyunca anlatış verdik. Yahtırıp anlıkçılarına köp rahmet. Programı riyası etsi Dilraba Anıver. Kaderlik dostlar, hem de deyik tınla, sizge rahmet etkin bar programısı bulsun.

0: Beijing vakti saat 16'te.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıdı. Yakı sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekişirik'te alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

0: ishlarga aktib nuqtadan qaray olsangiz va aktib tahlil qilish iqtidoringiz bor bo'lsa, nurg'un ishlarning aslida to'limi go'zal ekanligini his qila olasiz. Turmushingizga nihoyatda go'zal ishlar yor bo'lsin. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeng taratqo apçisi Sılışı Deng'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sılışı Deng apçisi de mu anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını orunlaştırdık. Yaz günlerdeki yukarı temperaturda Şinjan elektr energiya xadımları alayıda yukarı besimliq tokni muqim yetküzüşke kapalatlı qımaqta. Otöcürüş kutquzuş xadımları quduqda məşğulat qılğıca hoşidin kətken işke işçini tezlikte kutquzup çıxdı. Programımızın davamında kənitke bir top coşkun yaşla keldi mavzuluk akbarat hikayesi dektanladı buludu. Dostlarımdak bolsa programımızın təpsilatına dikkat qaqaysla. Uçurlağı bir qaraymız, Nurnun avazlı uçurayım.
1: Kırıcı Tetrasatçılar, Yaksım Sülay, Yılkar Bire, Minkacı Yolu Koşanlısı, Maşinkö, Protaşı Akar, Meşik Vazakan, Nurmagaz, Bir Fetir, Atımaşı Yok.

Şinjan ot öçürüş kutkuzuş baş atırdı şunu eskertedi ki, ot müdafiye bir xatarlıkıya sel karışkı bulmayın. Toksimini öz melçi kalay mıkan tatmasla. Mesele ba konu elektr üsküllerini devamlı ışıltıştı. Karvat etip tamak çekişten katli sakmış. Tamak kaldıkıdaki otunu üzül kesil öçürüp içkerek. Koridor gereksiz nerselerini saklaydıgan caydamaz. Koridorunun ravallıkıya kapalı atıkılganda alkılık payette canlı kutkuz olup olup. Ot tokni bir hatar işletip hayatımızda kovdaydı.

0: bu programını tırt soda çekti şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesinidu. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıq koyup yerlidu. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kestir çırağını ötürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmey zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdu. 174 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs kılıdu ki, tamakını aval yerim çını üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomuğanda çırağını ötürüp, turmuşunu kızgın söyduğun tecəşlik kişilerden bolaylı.

Kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Lishan yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan

Hayatlıq yolada talay uçuruşlar boludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şəxsiyyatsız beğişliğallıqıqa. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bərgəllikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkəllikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilisi uçurgallıqımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Avtomobilinizde tok kalmaganda, balon etilip ketkende birinci bulup yardemge keladigini taksiciler. Karangı keçide yoldan adışıp kalgan çoğunlarını işkilenmesin avtomobilge selip alıdıgan. Yetip ketken pul ve nersi kereklerinin ilgisini izdeş üçün pay bitek buludugallar yeneli şu taksiciler. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu'nun kadinas dostları. Olar 174 Katnay Sənət Radyosu her vakit köngül bölüdüğün kişiler. 174 Katnay Sənət Radyosu barlıq tırışcan, səmimi, ah köngül taksicilerine rahmet eydiydi. Olar bilen mörünü mörgü tirep, birlikte tırışıydı.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık.
2: Dadu, Abdullah ben o tüylükene bir içip ver ha. Sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul iyi ne canım dada. Akan bilen bicem tulmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul iyi ne canım dada.
1: Oy meyli bir içip verin ha, bir dem sergidep meyvasu.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay içip verin ha.
0: Eh meylemse.
4: Ay! Acep solkın.
3: Nimdigen çıraylı.
0: Balam, gözüm açı.
1: Gel kusam acı. Ayıp mısın?
0: Balam.
1: Gel kusam acı, kutkuzun la.
5: Ata anılar vəqədən keyin qancha pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyingi pushayman o'zingga düşmən.
6: Balangizga kuyinsangiz, balangizni avtomobil tunglikidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

0: Lift tuyuqsız toxtap qalğanda ergiz oduqman. Lift içkini zorlap aşman. Qalayım qan sekirmen. Bu vaqtta qutuluş üçün qanç tirkessiniz şunç xatarlik. Toğır məşğulat 3 qadamni öz içig alıdı. Birinci, bisiş. Barlı qabatın konupkilerini bisi bitiş. Bu vaqtta ciddi tormuzlaş inkas qozguldu. İkinci, yülünüş. Lift timiga yülünüp, iki putni sel kerip, tizni igip, kol bilen tam yüzünü tutuviliş. Üçüncü, telefon uruş. Lift içigi çaplangan məxsus kutkuzuş telefonuna telefon kılganda, kutkuzuş xadimleri şu oranını en tez bir kitalaydı. Teniş halette kutkuzuşunu saklaş, en yakşı bulgan özünü kutkuzuş soludu.
1: Tağlıq rayonlarda hava özgürüşçan bolur. Yukarı yakında yağmur yağsa, tövən yakında netçi minutlu kelkün gelir. Derya cılgısı, tağ cılgısı, oyman orlardaki köyrük süngüçü katarlıq çaylanan mənzirsi adette çıraylıq bolsun mu? Lekin yağmurluq küllerde ayatkı xalp deyip gelir. Kar yağmur yağış ya ki kelkün keli signalı tarqıtlıqan aman hergiz işgilenmen. Çokum vaxtıdı çekin. Bu vaxtda tez süratte egiz rayonlarına yötkülüş lazım. Ners kereklerine tartışmasın. Bir orunda turup kalmasın. Mənzir ayılarını tamaşa kılış için toxtap kalmasın gerek. Canlı saklaş en mühim. Tabiyatke hürmet kılgandıla andın aman isen öyge kaytkılı bulundu.
2: Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, MD Hava Raydı məlumat anladığımız Örümçere 7. ayının 12. günü gündüzdün gece hava uçuk temperatura 23-36 Celsius gradus kucu. Örümçere 7. ayının 13. günü gündüzdün gece hava uçuk temperatura 24-36 Celsius gradus kucu. Örümçere 7. ayının 14. günü gündüzdün gece hava uçuk bulup keyin bulutlundu temperatura 25-37 Celsius gradus kucu buludu, şubal şamal çıkıdı. Hürmet radyo anlayıcılar, MD Abdülmün rayonumuzdaki 16 şehrinin avaray malumatını anlattınız. Örümçere hava uçuk temperatura 23-36 Celsius gradus kucu. Altayda hava bulutluk bulup keyin tutuludu temperatura 17-30 Celsius gradus kucu. Çöçekte hava bulutluk temperatura 18-35 Celsius gradus kucu. Olcara hava bulutluk temperatura 20-35 Celsius gradus kucu. Örtalada hava bulutluq temperatura 21-35 Celsius gradus kucu. Xarmayda hava bulutluq temperatura 26-38 Celsius gradus kucu. Kuytunda hava bulutluq temperatura 23-37 Celsius gradus kucu. Şeyhanzira hava uçuq temperatura 18-37 Celsius gradus kucu. Sanjira hava bulutluq temperatura 21-37 Celsius gradus kucu. Qumulda hava bulutluq bulup keyin tutuludu temperatura 21-37 Celsius gradus kucu. Turpanda hava bulutluq temperatura 31-43 Celsius gradus kucu. Korlada hava bulutluq temperatura 21-36 Celsius gradus kucu. Aqsuda hava tutuq temperatura 20-35 Celsius gradus kucu. Atışda hava bulutluq bulup keyin azraq yağmur yağdı temperatura 21-30 Celsius gradus kucu. Qashqarda azraq yağmur yağdı temperatura 21-28 Celsius gradus kucu. Xotanda azraq yağmur yağdı temperatura 22-29 Celsius gradus kucu bolıdı, 3 bal şamal çıqıdı. Hava raydı məlumat anlatdı.

Yine dostlarına Amerika uçurulur karaydığına mısa Karahmancan'ın uçurken'e yaşımı riyasetçiymiş 6. oturma aldığımı otomobilla biraz köpürekken diye uçurun Amerika'da rahmet. Yine uçurla karaydığına mısa Ali'nin uçurken'e yaşımı dılraba min hacedim otomobilla biraz köpürekken diye uçurun Amerika'da rahmet. Yine uçurla karaydığına mısa Mehmetcan'ın uçurken. Yaşımı dılraba say yolu da Cenab'dan Şimal Karapman'a yolun işte otomobilla biraz köpürekken diye uçurun Amerika'da rahmet. Yine uçurla karaydığına mısa Alkut'un uçurken. Dondalyan şiici, yeni şimaldan canım karapanga yolunu işte yaptım abla biraz köprekken bu yol bölü gidelikin alayda toslup kanmadık diye uçuruna vettipti. Rahmet, uçurunuza tapşırıp aldık. Hürmet, radyo anlığı çalışınca radyo televizyon stansı 107.4 Katna Senet Radyosu'nun gülgünçüla programımızı bu içi anlatış verdik. Yahtırıp anlığınlığa köprek rahmet. Programı riyasetçisi Dılraba Anıver.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programması, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi Hatnaş Sənət Radyosu'nun Hatnaş Liniyası Programısı.
1: Hatnaş Liniyası.
0: Bu programını Şinhua Canobi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Canobi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991 322 98 98.

Hürmetlik radio anıgıcı dostlar, çüştün kelek anla, hayırlık bolsun. Yol katnaş bir hatarlıki, her bir yol yürgücünün orta koğduşuğu muhtaç. Kaidini əste çin saklaylı, ameli hareket kaylandırganda, hadislerin yüz berişten saklanıp, tınıç aman yol yürüyüş muhitini parpaqa gılı buludu. Programımızı yaktırıp anlıqaysıla, kızgıllık bilen katnaş qaysıla, mən riyasetçi dostunla, kunduz aydırdı.

Konçantın amış taşımır tarap ki mangal liniyede tosuluş pek eğer koş liniye tosuluş eğer nemiş oğanı bir yada bana bu tosuluş Süday Konçanın ahırdık yoldum tosuluş vakya.

0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 174 katnaş liniyesi.
1: Şanak anlıqçılar, katnaş liniyesi programımızın dağılmıştırımız bu programını. Eğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bölüdü qalanan yaxşı talışı boğan Şinhua Cənubi yolu'du ki, şahsat eğiz boşluğu ambulatoriyası alay talap kıldı. Bu oran köptün köp rahmet etdimiz. Yenilen programımızın yaxtırıp anlavatkan dostlarımız bakken, naxşı güladın huzurlanğaj bir xatar yol yürüge isilir. Yinchuan yolu sifendaşı ötürüp yollar şunda ravan degen uçurni Abdükerim efendim əvətibdo. 5. başlangıçtan aldı şunda ravan deydi kəmsiz bulbul hədimiz. Şamal degen naxşını koyup bəginazıgı bək rahmet. Şünçilik yaxşı huzurlandım deydi Abdurrahman Sumkçakımız rahmet. Xuanxı yolu deki tuatmen yol ər aldı buludu maşallah. Cih məməz, yox məməz deydi. Onu deken emin toxtu efendim uçurunuz tapşırıp aldıq. Yani onun başqa. Yaxdırıp anlavadı mən de yol, güllən yolluğandı özlə. Birdən-birdən simalanı okumuduq, lakin qani, məzmurlarımızı davamlıq qulaq sağaysla. Ondan sonra yeni bir dilo misalini dostumuz sözə bir eyli. Şikimin 26. yili 5. ayının 11. günü saat 17'den 23 minut ötkəndə yen ekiz yan şu Xınan ülkesinin N278XX numar tahtısı esilgan küçük tipteki avtomobilini haydab Dövlət yolu 343. liniyası Cungu Xınan ülkesi Şangçu şəhri Nınling nahiyası Çınguan Xuyzu Bazırı təbəlikdeki bir yol bölükdeki gəndə Li 2 saydigan Xınan ülkesi təbəlikdeki küçük tipteki avtomobil bilen soqulub qatnaşı hadisi görülgən. Bu katnaş hadisiga alaqadar yin ekiz yangnın kılmışı Cunha Xalıq Cumhuriyetinin yol katnaş bihatlarlı kanununun 22. madda 1. tarmıqıdaki motorlu katnaş bastılarını haydi gücülə yol katnaş bihatlarlıqı dair kanun nizamladaki belgilimlerge raya kılışı məşğulat qaydısı boyunca bihatlar mədəni haydişi kerek digən belgilimigi xilap oğallığı üçün belgilimi boyunca oxşaş cevapkarlıqını üstüge ağan. Alaqadar LX'nin kılmışı Cunha Xalıq Cumhuriyetinin yol katnaş bihatlarlı kanunu yolu koyuş nizamının 52. madda 1. tarmaq 2. tarmaqçısıdaki motorlu katnaş vasıtısı katnaş signal çırkı. Katnaş saxtısının komandanlıqı yok kesimi yol eğizdin ötkende 51. maddının 2. 3. tarmaqçısıdaki belgilimiga raya kılgandın sırt yine tövendiki belgilimlerge raya kılışı kerek. Yani yol eğizi, katnaş belgisi, belgisizlik bilen kontrol kılınmağın bolsa, yol eğizi kırıştın burun avtomobilini toxtutup karab, on tarafdaki yoldan kilovatkan avtomobillerinin aldın menişiğe yol beriş gerek degen belgilimige raya kılış gerek. O, bu belgilim boyunca yol yürümegenlik üçün oxşaş cevapkarlıqını üstüge ağın. Hani dostlardan gelen uçurlardan niyet güzeli Abdükerim efendim.
2: Yol kavre kunca gerbaca huylu tibbi daha şükürük vangcağın yansıretti manga yolu revan.
1: Buldu rahmet. İşcan, işcan iş izdeydu deyip işcanlıqınızda yen işlep sizde arman küş kuvvet besun. O maksanlım, yakşı işlen, nöyacı muharrım cepa çekti deyip. Rahmet kemsiz bulbul edin. Yine uçurlardan sırdaş.
3: Evet, sizlerin şahsına hayırlı olsun. Şu Dabazad'ın Tuanhuy Körük attığı mangan vaxtımızda Körük'ün ki yan çerçeği bir kapsızı kesilirse yolun boyutu müsifata maşın tatlı ağırlı sebebim yol içine tatlı bir kişi kaldı yazdı. Fakat ben imkanı yok. Doğrusu böyle işen çerçeği bir şey oldum. Bir şeyden boğandı olsun. Şöyle bir iş bir devam etti.
1: Oldu.

0: kandaq bilisiz?
1: 17174 yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hemra programımız.
1: Şanak yollarınızda biz hemra. Devamlı sizge hemra bulumuz. Tayyarlıqınız bitken olsa programımızın merhamete. Şarkı mavi yücünge çüşeğizde şıkımaşını ulukdu. Yani şarkı aylanmadın yücüngege. Demek tosuluş bağı diyen gəp tosla paylansanla. Xotan şəri ətürgü.

0: Yanılıdı maşılar sel köpüğü işgü başıldı. Dostlar, ya alın talamayı menla deydu. Paylansanla. İşken doktor khanın aldı şunda eğir tosulup getti deydu bay yigit. Qashqar şehri khanlı ulaq bazırını aldı tez sürat. Qoşlı niyadır ravan. Qashqar sel pəl yamğır yiğatı dikkat kılaylı deydu. Şunda peyze qoqaplan. Peyze mesma sizlik peyze anlanmadı mı? Ya alın maşılar köp deydu. Avazı kuşurladın Yusufcan.
1: Rejestre tefket vardı yol kavru. Başkalarının aldık yollar dostum istirazan.
0: Buldu. Köp rahmet. Şimdi doktor khanın aldı tosuluş. Naydi iğir dedi. Dostlar paylansanla. Şimdi doktor khanın aldı tosulup duğu. Yeni nemiş kala. Kapı bombay kalay mı kanaptı mı bul toxtatmasanla. Ütünüp kalaylı silerden de. Yaxşı mı okun zayda? Ya kendin yol uçuri. Muqam Janubi yo'li Mariya doktor xonasi Qizil chiroqdan su idorasi Qizil chiroqcha mashinada mashalla ko'p ustamlar diqqat qilib minishinglar tavsiya qilaman yomg'ir degan yoqqashqa hozirgacha yomg'ir yig'ibdi to'xtaydigandek emas diqqat qilayli lekin ko'p uchur berib bo'lamiz amatdan kechgacha 1074 ni chuqum anglayman har vaqt anglayman dedi ekan o'g'li mana mashinaq uchur berib atgan Yaki yol uçurlar bombası mı? Her vaxt özgü əmrə qılıb, bizgi salam saatlərini yolla vatqan dostlar. İşler onlar yaxşı olsun, harmağa isilə. Qani, dostlarının huzurğa bir naqş təqdim qılaylı.

Bizler programımız devam ediyordu da, keşke olurunuzda bizim rap programımızda da amlıq sılavşı mülazimette bulumuz. Ay kız yakşı mı? Sayıyla tosulup getip hazır kuanxoy körükü çıxışı kızın başlayıp bək tosal deysen, nombu körükü geldi bu tosuluş, deyde çoğusan, ar, karşalımız. Haa, mən umumi ne çüçür veribdim ehede, bir qara baksınız dedi, 1097'de. İşkin doktor hama aldı, iğir tosal dedi, bay yeget, 1096 çüçür veygen bay yeget. Cancağın ürünlerimiz buldu ama şu biyotcanlarınızı sakla koyun ya da. Daha ben Canubi yolları Miren'in aldığı Karapmangan'da maşallah bek köp tosuluş iğirdeydi Nur'un uçuraya. Yerken sayat yolu telefon bazarının aldıdık yol bek tosulup getti dedi badam taksi. Köp uçur bir bulamayım elikin devamlık anlayman dedi yerken oğlu. Zükre kız karşılığımız, Şinhua Canubi Yuli Gülbazırı'nın aldığı Koş liniyada Ravan Ayada Yekşembe Radyo Stansi Sizgilam kalı diken o. Dilra başkimizge, iştarak bu kaldı mı?

0: Anlavatkınınla yollarınızda biz hamra programmisi.
1: Şunda kalıcılar, yollarınızda biz devamlı hamra. Ha, da, deyken tek tügümügen okşumamdu, ha? İyi kırışla git parçız, dep, ha? Ne işin işte öyleydi gansıla? Çokum deyken bu sıla işlemde, ha? Neymiş ki, müşü hizmetke, programıga, müşü anlıq uçulağa, mekhir muhabbeti, bek çoğun kurdu bu ay adamın demeyizle, ha? Bay yigit, siz müştadesiniz bulamda, siz bayı bu bilip müştadesiniz bulamda. İşki kişilik mi şu kendi sandukluk miyim bu uçağı maşini ürümçeri çiler kanda vakti edigil bulam dedi. Eydisiniz buldu. Kanda vakti edigil buldu. Ha ay kunduz yakşımı do. Miyip çiv sitip bana anlavatı ben çapçalın ayası da avazınlı yanrap. Ben ne çuçur beygen mi deydi. Bu ne çuçur beygeninlerini bilip bu uçurunlarını pulu satkılı bulmaydı. Ha? Bunu bire numurga kımmetke anlaştırgılı bulmaydı. Peki biz bilimiz. Osman Efendi'nin oran 125 talıp şurubdu. 125 öyle mi? Deykuen'i bağlı oynaydı, deykuen'i yokla, manım için dek bir işleydi, hata anlaştırıp koydu. Hata edip koydu dedi. Ahmet Niyaz, doğru dediniz yumuz, rest doğru dediniz. Kani, Kaplan'ın avazı uçurdu.
2: Miran.
1: Miran'ın aldı, nem boğan, bugün tuluk işten çüşüt bu Miran'ın aldı. Hele öyle git alayım değil mi yok mu?
2: Kandızay manı mağabey, Miran'ın aldık çırağı. Çanlayan karatmanga yönleş. Şunda maşını köp.
1: Maşını köp.
2: Kılıp getip diyen
1: et digenden başlayıp aşında attı. GD trap mu aşında tosulup diken. Çıkıp bir gün acep tosuluş pek eğir. Miran şu cünün aldı da. Öptü. Sizlerge. Tamam mı kamera bulumuz? Nakış küldürümüz emir akılımız. Anlık uçulu anlamağındaki akıl diken. Şembi küllükte Roşen Güldem. Dilraba, Kunduz dem, üçse, üç sılıp işleydi. Üçülüsünün deyken sormayayım size deydi değil mi ne? Onda olsa, dostlarla, dağdağla ila vaxt bu kalaydı bu, nakış hazır nakış sunumuz akı oda iken. Dostlarla, tavsiye kıldığımız ne mu degen de? Muşu, Şiho'nun Diyançı energiya içimliki. Şiho diyançı içimliki Şinjan'ın energiya içimliki. Toşkan zedikini ham material kılgan şeker miktarı tövən bədəngi kuvvet oluqlaydı. Onun başqa bir yuvanga almaştırıp setibiliş mükapatqa erişiniz biti 75%. Setib oğandikin alqa ağızını taşıb etmanla. Soma kılış arqılıq. Bir kutusunu kaç bulu qaldınız? 5 koyda paraz kutturaylı. Yani ikinci kutusunu. Çünkü mükafat çıkış nesbiti yukarı gelmez mi? İkinci kutusunu bir köy talepler ile bağlı buldu. Bunun çıkış nesbiti belki yukarı dedi. Şiho diyençi işçimliki Şinjan Dereciden Taşkırı Futbol Birleşim Musabıqısı'na küş koşudu. Bugünden başlayıp 8. ayının 9. günü gece Muşu diyençi işçimlikinin doyun numarını koşulu bilin. Qalbi qılıdu da paraz qığan komandığı söz kaldırsınız. Toğır paraz qığan hem de tonju yürek bəgənləgə çoğun ekralı qıranlık televizor soğudu ba. Müştak soğatlağı erişiş pürüstü ba. Vibo'da süratlik mezmününü en aldı koysanız, perzinizki çempion komandığı söz kaldırsanız, müşu çıngduğu berip kiliş ayrıplan beledi ve Cungu dereceden taşkari birleşme futbol müsabıqısının kırış beledige haksız erişiş pürüstü ba. Soğatlağı tayarlanıp buldu. Emdi, pekat sizden tayarlıqınız bütü mü bütü mü de bunu saklayımız. Şu an dostlar, müşu Şiho Tiyançı içimlikini İçip görünler, müş paletki katnışınlar. Başka içimliklerin içsanlar mı içsinler o? Manda paletki içimliklerin içsanlar. Taylinler ondan kekası. Ahmetler gel olsun.
3: Yettinci ayda Hongxing Meikailonda soğukat üzülmeydi. Bugünden yettinci ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplındı. Mal bağısı devletin yardım pulundan kiyen yine 10% çürülüldü. Mın tal talın kesiş mükapatı talın kesken aman berilidi. Belgelik somuğu yese, Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükapat Hongxing Meikailonda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar.

0: Aş Sanat Radyosu'nun bir vasıta anlık kalabatkan yollarınızda biz Emrah programımızı. Yollarınızda biz Emrah programımızı.
1: Dostlar programımız devamlı iştirimiz. Uyu isimlik dostumuz. Sayılı Canıp'tan Şimal'a şov şimırdan keyin intayın. Maşalla köp tosuluş ba deydi. Mehmet Can isimlik anlık uçumuz. Nakşılağa rahmet deyip yöydürlüğe. Bana ayıflan mı? Kepto, ayıflan siz uçuruyuz otuqa 824 kevşürünüz. İşte bak görüklerin asılı maşalla bək köp. Ha, mən teyxi deyikken tügümüde işləş iğir ya. Cabər qılıp işləvat siz. Ha, uzun uzun da ödüb sizde. Cepat atıb siz bayi yigit. İsmimizin bayi yigit deyip koyu ağam bilim ona. Ha, yaxşı obdan tenişlik tutunuz mu? Mümkün bolsa bir naqşı talep qılıp siz vəliyicən. Bu naqşı yok ba naqşıdan talep qılın. Ha. Uçur bəmigən mutluluq anlaba atı mən. Da bazadı maşallah köp deydi Gülüyüm Umuşa Rəhmət. Mirgül xanım.
2: Yaxşımsılar, yaxşımsılar. Mən çox uçurunla anlar. Geçicanla anlar. Naxşıvaysanla anlar. Burdurlu da olsa. Bediyonu koyak koyak. Sülerle mınbaş sırdaşılar. Uttadı böyle damakta gibi. Sınıma geçicanla anlaşın bir özürken. Rahmet sülerle. Ben küsür verdim, dinleyim hemen herkes.
1: Rahmet Mühürgül'de yaş görüp anlayıp görüp digende. Xeylüncan yoludun Çanlı Uyengi bağmak istedim. Kays yolunu talasam bula. Çanlı Uyengi. Kays yolunu talasınız bula. Hazır hem de Çanlı Uyengi'nin aldığa. Cihin daha da o taraflardan mınıp. Müşü. Ya ki yüzün kaytırabilirdim muhamsız. Dostlarımız bir liniye besin. Kana anla bakayla ya. Xeylüncan yoludun maşı Çanlı yengi baradık gene. Un zavutunun aldı tosulup getdi. Beşinci köyrük terap yollar avandaydı. Bay yigit rahmet. Yine. Bu digen dostumuz. Mani men bir sorap bakaya. Hazır dostumuzdan digine küçük tiptik ki. Bulkuvay maşinke. Sizden digininiz. İki kişilik sandukluk maşına. İkisi okşaşma. Mani bir sürüştürüp anadan keyin deyli ya, ağızsel saqlab durun ha. Tianshan Gongyuan'ın aldığı maşallah bek jiq deydi Mikray qız, köpten köp rahmat. Ha, onun başqa ma uçurlar, yollar qarap baqsaq, tozulğan yol bölekler xeyli köpke dostlar. Sizler yolğa çıxmağan oxşamamsizlar. Bu misal mana tozulğan yol bölekler xeyli baqke. Yani tozulğan yol bölekleriniñ içide aldın qatar turğan yol bölek. Turda nazarak mesele görülüp kaldı. Mabire yengilangıç boğarlı.

0: алмадым.
1: İttifak yöledin Tozcan Maşuçun Bazağıca Koşliniye'de Maşilla bək köp Susuluş badayda Kurban efendim köp rahmet. Onun için Unzavut Terepten Çoğuyu doktor gazı karapman gandı mı? İğir Susuluş badayda. Bar bakıttı. Hani yine uçurluğa karasak Turgun efendim.
2: Kandak ekvarınlar şotur dostlar kandak avalınlar ya tekile.
1: Masu
2: Daven Şimal Yüldür, Mabak Ultra Krayını Karat Manga Yönü Spektri Tutup Çektim, Emal Bama Yönü Sallımınla, eğer ben soğur çıkarsa mağar kontraktlar masanla bulduğum için Mabak Yönü Sallıktan Mağla Bekir Tutup Çektim.
1: Buldu, rahmet uçurunuzga. Yine Karabaksak, Azat Gül. Altay yolu, mavo Beijing yolu, Cenobi Beijing yolları ravan deydi. Aş nakşı batı. Biz bir izdapa qaylı. Bulam da biz izdapa qaylı. Onun başqa Miran'ın aldı da maşın Koşliniyada bekçi. Koşliniyada maşın layın tayın köp dünya uçun tapşırıp aldı. Qani, dostlarga bir nakşı tağıdım qısaq.

Birleşme haberleşi 10.10 kızık liniyasından derisi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilenler 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuanlık ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetinin behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.10.14. Cungo Birleşme haberleşi.

0: Hoşanlıqçılar, yollarınızı biz Emrah programımızı davamlaştırmız. Qani yol uçurları bağ dostlar, davamlıq yol uçurlardan əvəlsənlər, Şincan 1074 sizlər üçün mülazimətdə. Abdikerem əpəndimlə uçurayım.
1: Qar baylandı, qoca və şirkətlər yolu yatılsın, çox qımızdayım.
0: Bulur, rəhmət. Yeni bir uçurayım.
1: Şimasa yolları maşını sütkəli tırpılsın, çox.
0: Unza tarafta maşınlar köp dedi, tur, taksi, rozucan. Yen en yüli dağbaza qarap manganda maşınlar cek dedi Mekray kız. Min huacı yolla koşniyat maşınlar bek köp tosuluş ba. Mäşik bası, gazxanda normal gaz beri ötüp de öçüretti maşınlar yok. Gaz kaçılaydı kan dostlar kilanla bir şey geldiydi. Buldu. Rezacılar yakşı mı ma tunxuansıcan körüknün üstüge çıkayıp dedi. Körüknün üstüge yolla. Şunda havan. Havan bek yaxşı. Bir xətərlik diqqət qıtmasanlar deydi o. Şincan, Meypu, Meypu, Xey, Fang, Fang, Çan, Nicati deydi.
2: Yaxşı mı? Ben Şan Yövəndən mə, Yuli Tək Ravana.
0: Şan Yövən tərəflə yolla Ravan deydi o, rəhmət. Cungi doktor xansının aldı da iğir tutuluş bakken, maşılla bir az köp, digən uçurun tapşırıb aldı o. Cungvənciye yolla qandadı o, deyip. Enik tosuluş bacımı Cumhanci Abdüqahar Yani uçurladın Midun şimal yolu şimaldın canıbqa maşılla biraz köp Karşı liniye ravan deydi Merdiyan efendim rahmet Xeyl uzun buldu Mürahmet canının avazını anlamadık Mürahmet can Xuddende hizmette Çinfun yolları koşuluyor da ravan deydi Köptün köp rahmet Abdüqahar efendim Onun kiyin gen en yüli Dabaza qarap manganda Maşılla bir az köp deydi Dabaza adılda sanan aldı maşılla köp deydi Abdurim efendim
3: Soruyoruz yetkili köp Yaşan çoğun dostlar yaşın size Kınca yaşın size Seksiyon sayılık son Sonu kosun o bile yol sayılır Ben de onu yolu Arbayla nöle kılsın Şanhay yolu kılsın yolları
0: Buldu Çinfin yolları şunda ravan digen Fıçırın Abdüqahar evet Yine Meydan şimal yolu, şimaldın canı kumaşılı biraz köp, karıştırıp ravan degen uçunu tapşırıp aldık. Ettigen, siz de şu bir soğurtunan telefon numarını sorup diken siz mi yerden ependim. Ebetken numar 3-9-2 ya ki 13-3-9-66-66-12 mu ya ki 13-3-9-12-66-66 mi şu 2 numarının birisi. Siz bana numarı vurdunuz mu? Eğer soğurtunun numar boğan bosa mış numar ki bu muğan bosa hatta kiyatısınız toğırılıp evet edeyle. Kıraban.
4: Şimdi görürsün kiyatımız boğan su iki o. Çıkıdık o ya pek süre tosun tutuşma. Ayyüyesin geldik o sıra. Boğan su iki onun altı yer gündük.
0: Maşallah be okuladı cikku. He? Bayan bir dostumuzun talebi bo'yicha mushu Sakradagi muhabbat nomli naqshni talab qilgan. Anglaylar.

0: 你好，19指挥中心，在什么位置？起火的是什么物质？有没有人员被困？好的，请随时保持畅通，消防队马上就到。
1: Ot aptı rehimsiz. Ot aptıdın saklanış hemmeden muhim. Ot aptıdın saklanışta karvatı yetip tamak çekmezlik. Ot oynamazlık. Tok bilen etişmezlik. Dalılarda kalaymakan ot kalamazlık. İşten çükende şıkhanıdaki bağırlık tok menbelerini üzüş. Öğüden çıkanda tok menbelerini üzüş. Özlükimizden otun müdafiyeleniş bilimlerini ögüneyli. Ottan müdafiyeleniş, ot ketkende özümüzni qutquzish bilimlerini egileyli. Ot apti yoshirin xatarlarini yo'q qilib, baxt saodatlik, tinch xotirjam turmush kechirayli.
2: 107.4 Qatnash Sennet Radiosi.
3: Qatnash Sennet Radiosining programmalari har minut, har sekund sizga hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık uçurla üzülmeydin. 107.4 Qatnash Sennet Radiosi siz üçün atraplık mulazimet kılıdı.
2: 107.4 Qatnash Sennet Radiosi.
4: Beijing vaqti soat 20.
5: Xo'sh anglaysizlar, programmamizni davomlashtiratimiz, textinglar davomli mazmunlarimiz bo'lsin. Shinjang 1074 sizlar uchun mulozimatda. Rankanın aldı yemeği yeren tarif karab manganda maşallah bek köp degen uçurun özü hala evetip de o yeni avazlık uçurladın Nur.
6: Öncelikle tötürese kine yıl her biri galibiyet yıllarım koşuyorsun maşın az rast köp degen tötürese var.
5: Buldu köpten köp rahmet. Hızlar yetkizdiğen bir kızım uçurla ba. 7. ayının 8. günü gece Qorğas Tömür Yolu portida bu yıl katnagan Jungo Avrupa, Jungo Asiya növbetçi poyezleri 5000 qetimden eşip, növbetçi poyezlerinin katnışı davamlıq yukarı pəlli de yürüş vəziyetini saxladı. Yani davamlıq dosturumuzga uçurlarımızın yetkizimizi. 7. ayının 17. gündün başlayıp, Jungo Janub aviasiyasi Xotandan Beijingga bevosita tutishadigan aviasiya liniyasini ochdi. Bu liniyada har haftaning dushanba, chorshanba, juma, yakshanba kunlari A321 tipli Airbus uchish vazifasini ijro qiladi. Bu Janub aviasiyasining Qashqar, G'ulja, Oqsu, Xotan, Ko'rla, Altaydan iborat yillik yo'lovchi tashish miqdori 1 milliondan oshadigan Shenjiang ichidagi 6 tarmoq liniya aeroportidan bevosita Beijingga uchishni ishga oshirganligidan darak beradi.

توصلش بك إغره ونودي كين مشو اشتباق يلي جينين لو دن مينخوا كوتسي شمال دن جنوبقا اوخشاشلام توصلش بك إغره يونشن كوتسي قوشمش يول إغزي دون أرخوان دن يعني مشو شاخي اوتر يولي شارختن غربكا توصلش ابتال إغره سا يولي تيسورت يول قوشمش يول يعني مشو آياليو قوداو دن قوانخوي كوركي جا جنوب شمال دنيازده توصلش بك إغره بك لقيب قزل توصلش بك إغركا دوستا جونليو دكتور خانسنا عالدنم يورش بك أستاديومم Suju Sharqi yo'li, ya'ni Yingchuan Ludan, Beijing Nanlu Sharqdan, Sharqdan G'arb dunyosiga to'silish bek egir. Onundan keyin Yujingay, Xipin Nanlu Dun, Mao Bug'da yo'li, G'arbdan Sharqga haqiqatan to'silish egir. Oh, man to'silish ish qilib. Bugun sirtqa chiqqan do'stlar. Jap atib qoldigan bo'ldinglar. Onundan keyin yana mushu G'albiyat yo'li janubdan shimol dunyosidimi to'silish bek yana. Onundan keyin Mao Yan Wolu Yan Woli Jiao Chaodan Qashqa Sharqi yo'li Li Jiao Chao Janub Shimol liniyasida to'silish ba. Onundan keyin Sayuli Janub Sayuli mashu Janub Qumanga liniya qo'shimcha yo'l ig'izlarda, ya'ni Guanghui ko'rikdan Hongshan Janub Shimol liniyasida to'silish qavatli ig'ira. Onundan keyin Shuimogou ya'ni Mao Dongchuan yo'lidan Wenchuan Xilu Janub Shimol liniyasida to'silish bak ig'ira. Hazır mı şu Shuimogou baxtısının aldığı tutuluş hazır onundan keyin mə şu Wenchuan Gaojia'ğa çıxıb yaqma Vista'nın aldıdın mə şu Wenchuan Gaojia'ğa çıxış liniyasından başlayıb bu yerdə tutuluş bəkə. Onundan başqa yenə mə o ittifaq nimisi xalq körüki sayyolidan kelib xalq körükiga çıxıb mə şu Xunchilu namin tərəfiga qarab manganda Мошу Ташимир Чоң төт көча шу йол ығызыда тосулуш бака. Онында кейін Чоңи докторханысы, Хуанхылу Чоңи докторханысы да тосулуш бакен. Онында башқа яна, ішкен докторханның алды дымы тосулуш хел обдан ке, милетлер көтсі дымы тосулуш бакен. Анабалла докторханысынан алды. Анабалла докторханысынан алды да тосулуш бак чек. Онында кейін мау Тунхуас Чан, Чиңин йолы ма, алтын көміш йолы. Bu yada azraq tosuluş bakan. Anda ma o ardaca körüknün asti azır və madasadın başlayıb. Ma şu körüknün asti, cinginlu körüknün asti. Aş nəmin tərəb ki qarab manqal liniyədə tosuluş bakan. Onun ikin tumarısının aldı. Tumarısının aldı. Bu oldu dostlar. Bu. Tuluq iştin çübdü. Ma o sayuli. Sayuli. Qayadın başlandı desanla bu. Bu tosuluş. Mao Zhuzhanglu Li Jiaoqiao'dan başlayıp hazır bu tosuluş hazır her iki liniyada Guanghui körük şarıqtan qarab qarab Mao janubdan şimal şimaldan janub liniyası onu degen şarıq qarab bu liniyası demo bütünlay hazır men tosuluşla aldı degen Guanghui körüknin üstü asti Guanghui sayulidan kelib Guanghui körükige çıqış egizi tomaris qımanğan liniya körüknin asti üstü onundan keyin moşu Changjianglu'dan yani ma Hucheo Nanjan tarafından minib Guanghui körükünün üstü. Mushu İttifaq yo'lining Mongoliya qarshi taraf ramaka. İttifaq yo'lining Mongoliyada to'silish qavatli yig'ira. Tomarisning oldiga to'silish yig'ir. Bu to'silish hozir mana İttifaq yo'li. Nega kepto desanglar. Hozir bu Ma Weihuan'ga tutuşubdu, Dong Weihuan'ga tutuşub, bu tosuluş hazır. Ximin da sadımı ötübdu, bana hazır. Ma Yujingay tutuş, İğzi Çaşu yar tarafla tutulub. Ma Yujingay tutuş, İğzi'din ötüb, azıraq mangan denkela bu yol içilibdu, ma o Dong Weihuan içilibdu. Onun dekin bu, ma iştibak yolu tutuşken liniyada, hem de bəyək eğir tosuluş yokken, lakin adıl da sanınki aldı, maşın yürüş asda. Onun dekin, ma şu Tuhancelu, Parlaqning oldi, Parlaqning oldidan ma 94 ko'chigacha azroq to'silish bor. Lekin Danliq Dong, Yan Baxtsidan Danliq Dongga mangan liniyada to'silish bor. Onundan keyin mush bizning idoraning oldidan 16-chi o'tir maktabning oldi ham 94 ko'cha egizgacha mashinalar bir qadar ko'p. Bir qadar emas, o'ptali ko'p. Sesimolning oldimi shundoq? Sesimolning oldimi to'silish bak egir. Sesimolun aldı kaini xunsan liniyə manganda tosuluş xil obdan eğir. Onun dikin sayuladı mınıb, mışu xalin körükü mangıca tosuluş xil obdan eğir. Bekçik yolla tosul gitibdu.
сырты маңған досы деп ажекеді ған

0: bevosita anglatilayotgan yo'llaringizni biz hamroh programmiz. Yo'llaringizni biz hamroh programmiz.
1: Shunda qalog'ichilar, yo'llaringizni biz hamroh programmamizni davomlashtiramiz. Naqshlardan shunday yaxshi huzurlandiq do'stlarimiz, xush bo'pti. Naqshlardan huzurlangach, yaxshi kayfiyatlarda mangdiq degan har xil inkaslarni topshirib oldik. Ham do'stlarimiz sizlarga talab qilsanglar bo'ladi deb desak, bizda yo'q, qo'yish imkoniyati yo'q. Yoki biz anglab baxmagan, yoki bilmaydigan naqshlarni sizlarga yozib sizlar shunga o'rtaq holatda talab qilgan naqshlardan qo'ydik. Yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, qani davomli yana mazmunlarimiz quloq solsanglar, uchurlardan yetkizimiz, uchurlardan foydalanish masalalari bo'ladi. Nur.
2: Bozor yerida o'sha bankning oldidan boshlab, meram taraf taraf mangda yo'nish to'liq ishlangan ishda.
1: Ojoy. Qarish tarafchi.
2: Izib, tizib matrafga qamoqlar.
1: Nur de, Nur aloqchimiz, qarish taraf qanday? Hozir siz bankdan Miran tarafga.
2: Bozor yerida o'sha bankning oldidan boshlab.
1: Miran tarafga. Qarish taraf qanday? Qarish taraf yo'l uchib beradi, ha? Undan keyin nanmin taraf oltin bola qarab mangan bek mashin yo'q. Bugun ajab favqulodda mashin yo'q, do'stlar. Abdurim efendi.
3: Bu yerda bitib, hozir yo'l qavri, siz qay yo'li? Sarmaydan yo'lingizni, ejonni yo'lingizni qarab mangan mashin yo'q, qay yo'l?
1: Manda bir xush xabar uchun topshirib oldik. Yana xonim qizlar deydi, ha? O'z oldiga egilik tiklashni xohlaydigan, kasb uyg'unib, do'kon etish orzusi bor, bir uyni uyg'unib, bir iqtisodiy kirim yaratay deydigan do'stlar, bek yaxshi fursat. Ham shu xonim qizlarning kutinish, asraj, teri go'zalligi degandek mushu jihatlardan bir kasb egallaydigan do'stlarimiz ala qilasun. Shu do'kon ochqidek nati yaxshi holatda tarbiyalaymiz debdi. Qiziquvchilar qani, ha? Qiziquvchilar o'lim shardi. O'rni qiziquvchilar aloqasi bo'ludi deydi. 181 60 66 91 91 degan nomer bilan aloqalasanglar bo'ludi aka. 181 60 66 91 91 mushu nomer bilan aloqalasanglar, ehtiyojim bor nomerga desanglar, biz albatta bersak bo'ldi. ABC ismli do'stimiz.
4: Hazır mı şu var sen dinle ne
1: yap? Yok efendim.
4: Ben sen siz aldığında beni aldık geldin. Yıllar mı o zaman ne işin oldu? Ve adı zekin bir işin sonra tıkayın.
1: Sonra.
4: O şu hazır koyan nafşını ve geyremler. Çekişsinler yerimde siz de yapma. Yerimde sen de yapma.
1: He.
4: Bu şey pek pek sen mi dinle? Bizim de pek yakıştık ha.
1: He.
4: Yemişki bu
1: Siz ne ayette inçkilik bile estaylı tepsiyle anlayıp sizde he? Kaç nakşıda şuna buldu? Ma diyorsunuz, teka emdi dikkat kıvattımız şu mu? ABC. Siz res estaylı anlayıp siz. Emdi... Meylemez mi? Könle. Bazen de yeli sen bop kaladı, yeli siz bop kaladı, hoşluğu tutup kalı sen bop kaladı, ya amraklığı tutup kalı siz bop kaladı. Hem de şu kıran, ey, hayat nanmış nak, rengaran gelir bağımız mı? Onda olsa dostlar, azarak yana ila vaxtı boptu, ha? Fıçırla olsa evet desinler, kımmetlik vaxtı yana anlayımız, ha?
0: Yettinchining 30-chi kundan 8-chining 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shenjan xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shenjan xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkazildi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60dan ortiq donliq marka, 800dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
5: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash san'at radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.
1: Ha, naqshlarga rahmat. Shoshimirning, Shoshimir janubdan Shoshimirning janub tarafga qarab manganda yo'llar avan deb aytdi. Qahar rahmat. Nur.
2: Kunduz'dan siz evin taraf manga yiyorsunuz, Meyrem'den karşı tarafın dakikası olsak etse. Kızıl sıraktan ötkenliğin için, yağlı kızıl sıraktan ötkenliğin için belki onu aldır havan ama. Bak onu da taraf manga yiyorsunuz ya.
1: Haa, buldu rahmet, yolunuz havan bulsun. Mahu çırcılayan degen dostumuzda. Haa, ma işki kıyıkı desep manga şopırıl dikkat kılınla, haa dikkat kılınla. Adliniye, maliniye, asızlık, masızlık desemey, üzanlının... Yudadım yanladıp, kattık eskertipti, ha? Rast ezmeptuk, aa nakşini, aa nakşini, rast ezmeptuk dedi ümit var. Rast ha? Yani özü hal.
2: Ben sandım, yedinde köyü karabman kayını üstüme de kutla gitti o adı. Bu nakşini kelsek, bak doğumluğunu çürüdü kan bir iş var ki.
1: Haa, bana.
2: Doğumluğunu udarıp çürüdü kan vakti, öyle doğru gömmeye kalıp. Bazı sen, bazı
1: siz. Siz bu kaldı, ha?
2: Şikiriz okşaş kalanlar.
1: Ha o'xshashiz. Sen desim o, yana shu adami, siz desim o, yana shu adami, ha, o'zi ham. Lekin siz kasbiy nuqtadan tapdingiz-da, chunki o'zingiz mo'mda naqshi musiqaga erisman bo'lgan-kan, bu jihatdan talantingiz bo'lgan-kan. To'g'ri, ba'zi tekstni udarg'ilik tushunmoqchi bo'lgan o'xshaydi. ABC tushundingizmi? Chiqib bu anglovchimiz Raus astaydilik bilan anglabdi. Avara o'zgarishga qarab qo'yildi do'stlarimda. Ata yana normal xizmat yugunish boshlandi. Hozirmiz Avtomobil yusak bulamu degen dostlarımızın mı bir tavsiye bulsun ha? Yani bugün 2026 ile 7. ayının 12. günü yekşembe. Bugün keçidin, əti, yaq, bugün keçidin, ya 12. ayısla bugün kündüzdün. Əti keçi keçi ha? Bugün kündüzdün keçi keçi el deyli dostlar. Ətik ma bu avarayı, nem bulmabdu. Ətinin avarayıqa, tıxı, üzgərməbdu. 12 ayısla kündüzdün keçi keçi hava uçuq, temperatura 23-dün 36 celsiya gradus keçi. 13 ayısla ətə kündüzdün keçi keçi hava uçuq, temperatura 24-dün 36 celsiya gradus keçi. 14 ayısla kündüzdün keçi keçi hava uçuq, temperatura 25-dün 37 celsiya gradus keçi. Avanın əkvalı müşündəkən, yanılam yaxşı, maşın cüzaq bulu dikən, yamğır yoxkən. Dostlarımızga hoşçakalıklar yar bolsun. Yani ABC geldi.
2: Şunu aldım. Kumzay, rahmet.
1: Buldu. Gayret efendim.
2: Gelecekte söylüyorum. Kardeşim, şu karnın gülünü gördüm ki, görünçeli gülünün kaldığı kesin şehirde. Başlaki turist çıkan için, şu sonuna kadar yürümüşe, başını tutken yerini kesin bir alan verdim.
1: Buldu. Köp rahmet. Ha, ulasa dostlar, hoş değil. Vaktimiz hoş kaptı. Uçurlarda ünümlük paylanan bolsanlar, nakşı küylerimizden huzurlanan bolsanlar, yakşı kepiyette. Bir hatar yol yürüyen bolsanlar, degen ümitte. Programımızın şu kıymet ihtimleri bizge hem rabu olan uçur beygen, uçurlardan paylanıp mangan dostlar. Hem ala köpne köp rahmet, riyasetçi dostunla, Kunduz Ayturdi. Hayır, hoş.

0: Cumhuriyetine merkezlik almıştırıp tarıkatışına umumi yüzlük başlagan edi. Şu yılı 26 yaştan 45 yaş kısı bolgan şehir ahalları iltimas kılıp algan kimliknin küşki iyi müddeti 20 yıl edi. Bu yıl 7 ayının 5'i de bu türkümdeki kimlikler küşki iyi müddeti merkezlik toşuş baskıçıgı kirgeçke kimlik almıştırdıqalla yakımı sıcıl türde yokur boldi. Birinci şehirlik Gungan İdarisi Amallık Başkuruş Tarmak Etirti, Nopos Başkuruş Çoğun Etirti'nin halık sakçısı Van Rui mındak dedi. Bu yıl bir kadar alaydı boldi. Okuguçlar seferge çıkış sebepli kimlik almıştırmakçı bolganla, yine küşki iki muddeti 20 yıl bolgan kimlik muddeti toşup kimlik almıştırmakçı bolganla sebeplik, yakında kimlik beceriş miktarımız şiddet bilen açtı. Hem de kündelik oturucu beceriş miktarımız ilgirki yıllardakinin 3-4 hessizliği doğru geldi. Gungan tarmakları 1961 yıldan 1980 yılıca tugulgan bu yıl 46 yaştan 65 yaş kışı bolgan şehir ahalarının kimliknin küşki iyi müddetini vaktide tekşürüp kimlik almıştırışını oldun oranlaştırışı gereklikini eskertti. Gungan Universal Mulazmet Közniki kimlik almıştırışının yukarı pelli mezgeliği karta şehir boyu için mulazmet endizisini tezdin tanşap, beceriş vaktini uzartıp kobul kılış yollarını köpetti. Van Rui mındak dedi. Birinci şehri 7 ayının 12 günden 8 ayının 31 günü geçe ahalle kimlik beceriş yukarı pelli mezgelideki ciddi işlerine takabül turuş halatı yekirdi. Şehir boyunca 115 kobul kılış noktasında küçlük nöbetçilik tüzümünü vaktini periklik tanşap uzartıp mulazmet kılışını yolga koymuz. 24 sakçıhanının universal mulazmet köznekini her şembe yekşembe günü içi bitip vaktini uzartıp mulazmet kılımız. Oldun kelişmeymi bir vasıta kesip becergili buludu. Yine kısmen nokta orullarda okuguçla mahsus yolu tesis kılıp, bütün musabılık bir tutaş beceriş hem de müddetten 6 ay burun kimlik almıştırı siyasetini umumi yüzlük emeliyleştirdik. Şehir ahalları yakın etraftaki sakçıkallarını tallap, vakit periklendirip ıltımas kılısı buludu. Gungan tarmakları yine yeni kimlikini olgandinkin konu kimlikini vaktide bekar kılıp bir taraf kılış, hem de aşkarılınıp geliş, kavip hatırdın sakılınış için şahsi uçurunu yakşı saklaş gereklikini eskertti.
1: Stansımız haberi. Sancoblastı yakında akıllar ömüge yezkent sepri asasi katlı mulazmet pahaliyetini kanat yaydırdı. Yezi bazarlardaki peşkadem kadrla, kesbi tayançla ve tiyerikçilik, bakmıcılık mahiyerlerden teşkillengen yerlik akılla ömüge etiz başlarına berip, kent dahalarının emeli kıyancılıkını hal kılışıgı yardım verdi. Gucuna yezi, Şibeyven bazri, Lyoşu Hızı kentide yezilik tekniksi mutlakası açlık derğen dikkan Fıng Ruğgan'nın buğday aqtozan kesilini közetiş ve aldın ilişini kanat yaydırışı yetekçilik kılıp, aqtozan kesili körülgenin gen yopırmaq nepizleşip, ziraatının fotosintez roluğu təsir görstüdü. Fotosintez önümü yaxşı bolmasa, osulmu tövən boludu dəb düşündürüp, mol osul ilişki puxta asas saldı. Fıng Ruğgan bu yıl 800 netçi mo yerge, Şindong 22. numarlıq əla süpətlik ilas deykilik küşlük buğday tergan idi. Hazır nait yaxşı özgən bulup, mol osuldun ümit bar idi. Fıng Ruğgan mındaq dedi. Bu yerinin mobiş osuli 650 kilogram etrapıda, toynuş dəridisi və rəngimi yaxşı, bultur qasasta ər mo yerdən 10 kilogram etrapıda köp osul alğılı buludu. Bu yıl mütəxəssislə təmirligən layihəni qollanıb, buğdayını texmi sağlam östürüb, osulunu aşırışını ümit qılımən. Ақыллар өмеке Санжобласлық партия комитеті тәшкілат бөлімінің башчылығы да тәшкілленген. Әзалырының әмісі шужайды өз бетілген ерлік мұттәхәсіз, етіз махерлері. Ола езігілік техникісі жәттін етекчілік қылғанды сұрт, яна мүрәккеп сиясатларыны пұқралар аңлап түшін әлейдіған аммыбап тіл бойчы сөзләп ер әлейді. Ақыллар өмекінің әзалдыры Санжы шәрінің Бенху базры Шачуэнзі кәндіде тәкшіріп тәфқи қылғанда 128 түрлік кәнд тәрежілік ярдан беріп бейджіріш, вақалетін бейджіріш іштүрді амының іш бейджіріш тәртіпінің иніқ әмәсілікіні байқап, дәрхал өлчәмнешкен мұлазмет көрсетмісі түзішіні отырғы қойды. Sanji şəhəri bununla asasən bir işqi bir kod, bir cədvəl buluş, yardım verib beceriş, vakalətən

Қадірлік достар, диқтанла давамлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Yettinci ayının 17 günü saat 24'de devlet içindeki tayyar may bahası tanışılıyordu. Yettinci ayının 11. günüye kadar bu nöbetlik may bahasının 10 hizmet günüdeki statistik devreliğinin 4 hizmet günü statistik kılındı. Yettinci ayının 11. günü halkara may bahasının devamlı özüşünün təsirde nöbette ham neftinin özgürüş nesbiti minus 2.26% bolğan bulup, her tonlu may bahasının 85 yuan tövəlləydiğalıqı mülçərləndi. Mülçərdeki tövəlləş nisbitinin qarğanda, her litr benzin, salyarkının bahası yenə 6 pondan 8 pongıcı tövəlləşi mümkün.

yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolunuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Adalet Osadiq tanla davamlıq programımızğa uğurlaşdırılğan məzmunlardı bolsan. Urumchida alginab yetkizish kitap beleti 7-nji ayning 10-nji kuni tarqitilishga boshladi. Kitap bahasidan eng yuqori bo'lganda 180 yuan kamaytkili bo'ladi. Yettinchi 10-nji kundan boshlab Urumchi shaharlik partiya komiteti tashviqat bo'limi Urumchi shaharlik savdo ishlari idorasi bilan birlashib Kitobxumar Shenjang madaniyat orqali Tianshanni uzoqlantirish temasidagi alginab yetkizish kitob beleti tarqitish faoliyati o'tkazib shahar aholilarini arzon bahada a'lo sifatli yaxshi kitoblarni tanlab sotilish imkoniyatiga ega qildi. Faoliyat mazgilida iste'molchilar Yijufu appsi supsa orqali kitob beleti olishga Kitap beleti bilan tekshirib, hisobotdan ko'tirib etishga iltimos qilsa, faoliyatga qatnashgan amaliy kitobxonalardan kitob sotib olganda bevosita to'g'irlab chiqirib etilib, kitob bahosi kamaytiriladi. Alginab yetkizish kitob beleti 100 yuanga to'ssa 30 yuan, 200 yuanga to'ssa 60 yuan, 300 yuanga to'ssa 100 yuan. 500 yuanga to'ssa 180 yuan kamaytirilishdek 4 xil summada tashkil qilindi. Bu kunlik kitob tanlash, ayilda saqlaydigan kitoblarni sotib olib to'liqlash va o'quvchilarning o'qitish, takrorlash materiallarini markazlik sotib olish qatorliq turli ehtiyojini qoplaydi. Har bir iste'molchi har kuni bir qatib kitob beleti olishga, har qaysi summalar bo'yicha tekshirib, hisobotdan ko'tirib etishga iltimos qilsa bo'ladi. Bir qatimlik iste'molda faqat bir tonlik kitob beletini ishlatishga bo'ladi. Parça bile sonmasi qaytarılmaydı, tekrar işletilişki bulmaydı. Kitap biletini kitap kanalının itibar veriş pahaliyyatları bilen tan işletip itibardan tekrar bəhrman bulgulu buludu. Elgin əpkət güzüş əmili ünümi haqiqi aşırılgan. Biletini işletkende istimalcıla Yijufu əpçisirə rastlan bilen dəlilləşni müddətdən burun tamamlaşı hem de yan telefonda orun belgeliş iqtidarını etiş gerek. Dükkanı berib hesabat qılğanda pul töləş kodunu görsəsə, sistema avtomatikalda münasib summanı kəməytidi və keçirim qılıdı. Bir bilet bilən təqət bir qıtımlı təkşürüb, hesabatdan kötürüb etilidi. Parça pul qaytırılmaydı, parçalab işletişki bolmaydı. Bir qıtımlıq zakaz talonuğa təqət bir talla bilet işlətkili buludu.

Avtomobilga çıkıpla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlaş çereyende, gözünüzde nurgun akt özgürlüklerinin varlık kegellikini eskılısız. 174 Katnaş Sanat Radyosu'ndaki yıkımlık avazladın huzurunu, mol mezmunladın haberdar olun.

107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz üçün atraplık mulazimat kılıdı. Sarkıl mezmullarımız arkalık siz üçün hizmet kılımız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

Şinjan şunçe jalıp qarjay. Bu yerde jılğı muzluqı, kəng ketken yaylaq, qumluq, yana Çangjanın janubidek güzel jaylar bar. Şinjan dünyaga danlıq naqş usul makani. Siz ularının qatarğa qoşulup, puhadın çıqıcı usul oynasanız boldı. Şinjan yana mezilik taamlarının makani. Kavab, tunur kavfi, polo, dapenji, samız qatarlıq san sanaqsız mezilik taamla iğizinizga seriq su keltirdi. Şinjan'a kilip, Şinjan'ın bir bayan, heybetlik, güzel manzarasını körüp geçişinizni qarşı alamız. 174 Qatnı Sənət Radiosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralardan birlikte huzurlanışqa taklif qiladi.

Hürmetlik radyo anlayıcı dostlar, MDH Havaray'da malumat anlatımız. Örümcü'de 7. ayının 12. günü gündüzden keçeyece hava ucuk temperatura 23-36 Celsius gradus kıcı. Örümcü'de 7. ayının 13. günü gündüzden keçeyece hava ucuk temperatura 24-36 Celsius gradus kıcı. Örümcü'de 7. ayının 14. günü gündüzden

Aldılan Gada Karisi temelde Nurimçinin ki hazır kıyıla falar kara paksa Daven Şimal yolu Daven Şimal yolu yani itfak yolunun dondalayan garbi kutsunun cennette şimal oğa yönelişi. Garbi aylanma kötürüm kör yolunun ki cennette şimal oğa yönelişi. Mihman kütüş yolu yani yimbin loğunun ki şarıktan garip oğa yönelişi. Daven Şimal yolu yani dondalayan garbi kutsunun itfak yolunun ki şimaldın cennet oğa yönelişi. İtfak yolu yani cihin yolunun minhuay kutsunun şimaldın cennet oğa yönelişi. Tanfango Şimal yolu, yani Çentancan yoldan Yamalık tığı, otur yolunun Şimal'dan Cenab Koga yönelişi katarlık yol belekleri de tosul şefaldır biraz yığırken. Kağa yolla, asas cihetinin Rabankiyat bağırlık şopur dostlarının ki yollarının Raban seferine hoşluk bir hatar buluşunu ümit kılmız. Dostlarım ki uçurladığın şin fuan uçumuz uçurlarınızın tapşırıp aldık köptün köp rahmet programı kızgın karşılığımız. Dostlarım ki uçurlarını yollayıp duruşanlar ümit kılmız. Vişin supamızda numara XC1074 FM yani CG1074 FM.

0: Bahtlarımız ne?
1: Ne?
0: Gertlerimiz ne? Avazınızı anla.
1: Köpten köp rahmet.
0: Otladım sen rahmet.
1: Sizge mi köpten köp rahmet? 174'nin bağırlık programlarını aval kırak yaktırıp alınışınızı mütkülümüz. Bayam sımsım yamgur deyip kaldığınız. Ama şu kelgüsü 24 saatlik avaraya karsa kaçkaydı azırak yamgur yağıdık. Temperatura 21 celsiye gradistin 28 celsiye gradistik çıbıldı. Kajma dostlar. Temperatura onu bek yukarı bop ketmeydik. Şundak salkın bir avarayı gene hazır kafal. Xotanda mı azırak yağmur yağdı gel cuma 22 celsiye gradistin 29 celsiye gradistik oldu gen. Ad işte olsa hava bulut olup kiyin azırak yağmur yağdı gen. Temperatura 21 celsiye gradistin 30 celsiye gradistik oldu gen dostlar. Yani mışı optimal rayonumuz ki 16 şehirden ki mışı 3 ayda mışı yağmurluk avarayı var gene. Dostlarının ki alayda paylanım kılıçını müdafiyeni küçeydi şunlarını. Dikkat kılışınlarını, şoför dostlarının yol yürge vakitte bir hatırlık alaydı dikkat kılıp yolda asla kaydelik minşınlarını ümit kılımızı. Ondan da başka kemsiz bulbul özlüğümü alçaklık tarih törünü aydap programlığa keçikip yitip gelekini bildirip uçurlarını yollap da özler yakşı mı örgeçen ben badep siz bağlığınızı bulduk siz. Rahmet. Abdullah uçumuzdan ki yazmış şirke salam bir izyatı tört yolu şirke halık yolları ravan kerge uçurun yollap da uçurunuzu rahmet olun da başka 110'un ki yazmış şirke kanda olan zirkeçe yakşıma memnun programlarını yaktırıp anlamadı ben de gül çaylarını yollap da rahmet gül çaylarınızga Bahtiyar
2: Zirkeçe kayakını yazdınız bana Bahtiyar mezunu ağzınızı anlatır otuna Ziyasi tutunuz bana siz 5 yakın kettim Tüpün yok Zirkeçe sürdüremedi Ziyasi tutunuz bana rahmet
1: Dük dük sokudu ay ay yürek. Rahmet rahmet köptün köp rahmet. Bahtiyar inimiz bana programlığa yetip geldik yine. Bizni seğinip şunda programlarını yaktırıp anlamadık alakını bildirip uçurlar. Yolla da barlıq dostlarına uçurga. Yana bir kıydım için ki oğlumuzdun rahmet eğitimiz dostlar. Marı gül adımızdaki gül çaylarını tapşırıp olduk köptün köp rahmet.

Hürmetlik radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansı 107.4 Katnas Sanat Radyosu'nun hayırlı akşam programımızın davranıştıratımız. Programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni tarat kayıpçısı. Sılışı din namaz kararında anıltıldı. Programımızın sılışı din hepsi de manışınlarını karşılığımız.

0: Dostların kegi mi?
1: Dostların kegi ofisiyle karayımız ha. Kemsiz bulbul. Bana rahmet yok mu? Bayam kadige rahmetle sizge kem yaptı da. Kanak sahıla ki. İgilip durup rahmet. Kemsiz bulbul. Oldu mu? Sacide adımızdaki kulcunu yollayan güllerge rahmet, rahmet çıraylık nakşlarını yaktırıp anlamadım ben de. Devamlı programlarını yaktırıp anlaşınız ne? Çünkü onumuza ümit kılmızı rahmet. Qarğay kız isil mana deb güllerini, hop elgillerini yollaptı. Sizge mi rahmet? İkbal apay sizde mi kızın karşalımız? Sivetki lıkkı da kızıl güllerge. Köptün köp rahmet. Ondan başka Ali Anluçumuz. Oy rahmet rahmet. Yaşladığınız mı avazınız? Belki yakınlık sizin avazınızı yaktırmayıp köptün köp rahmet. Gülleriniz gibi köptün köp rahmet. Hoşunda sörmetlik radyo Anluçlar. Lirik Molu Şok Güllerimiz bugünkü hayırlı akşam programımızda o zorunları buldu. Dostlar, iki lirik moluk şok güyledin. Ozer ağaç devamlı kuşurla basa yol attırış olan ümit kılımız. Ve işin spomuzun numarı XG1074 FM. Yani CG1074 FM. Elti ikindeki yazım içeri kaçka kerem bağın oldu ki yolla koş yol işte ravan da kuşurlanıyor. Rahmet işlerinizle.

0: Dostadik uçurlağa qarayımız uçurladın, kemsiz bulbulla uçuransın rahmet. Tənha yürek, ne ki avazlıq uçuruyor? Tənha yürek, yaxşı mı?
1: Erkestim bılıqımda, evvel yaxşıma.
0: Ya deyim, tıcılıq onda. Üzle tıcılıq mı?
1: Evde oturup sizi koyup dağın nasıllarını anlavatım ha.
0: Rahmet.
1: Kaçkanın avar ayışında sığırım. Hazırak, yamgı yıkıvatı da. Rahmet sizge.
0: Buldu rahmet ha, yani bayam deyip ötü Kaşkar'ınki kelgisi 24 saatlik avarayda azıraq yamğı bakken, yamğı yağdıken temperatura 21 celsiye gradistin 28 celsiye gradistin buldu kerasla ha. Demek oylar oltağaş, sıx çayını navat bilen demlikeş, paşı mı yok, hava salkın, şuna mı? Yeninla da 174'nin Hayırlı Kaşan programısının radyoda ya mısa telefondaki sılı uşutin aptitalda koyuqaş, anlıqaş, Oltarış onların ümit kılımız dostlar. Köptün köp rahmet. Aziz dostlar, emde anlaydığınız güzel nur kurban oruluşdaki salam namlıq naqşını köngülü o zorunla uzunumuz. Merhamet dostlar.

Dostlar deki uçurla karayımız Nurdun Roza anlaşımız dedi. Yakışma reseçi mi? Uçurunu bir çöndürüp koysanız bu ki yani cereması bağ mı yok ki bunun başka uçur ki mi diye bir taraf kılatım dedi. Süratini yollapsız karsak. Ma o Şincan Çavucu, Şincan Katna Saksısını siz yolu kapışırken. Yani sizin küçük tıkı optimum balınız. Ahırkı numara 165, yani 2026 yılı 7. ayın 13. günü. Saat 14'ten 37 minut ötkende Hoçoyan yolu da belgelemeye hılap aldı. Optimum balı toktatkalık için. Hatırlengen tez süratini aydap keçişinizi sorap da. Eğer de vakti de aydap ketmişsiniz. Kanun maçı cezalandıqalıqını bildirip de. Maslaşkınızı rahmet de. Uçurlarını yollap da. Saat 14'ten 37'deki... Hazırlıkçı aydap ketmediniz mi? Bunu siz mesela çöğmeyken takdirde matırat ki biraz ki kırıp, ya bir dükkanlığı kırıp, ne bir yiğinizi ötkenle bir adamlardan körüp, maa ne demeyen yaptı da bir yalnız bu çoğun 12.123 nikide adette onda kalayım uçurlar kemiydi. Ey tohtap da maa uçur çok mühim uçurken bu aylıkında kalayım kan uçurlar andak emez diyen özünüz bir bilişiniz gerekti. Hazır bunu aydap ketmeyken basınız. Uçurlar geldik ya ondan sonra. Cuma, Nurdun Roza anlayıcımız. Anlayan basanız bir anladım davetin. Muşu uçur şu tezden bir taraf kılın. Bulam da bundayken eğer de bununla ait uçta uçurlar kep kalsa herkes hiyal can bulman. Değeri bir taraf kılışını oylan. Bulam da. Dostlar uçurlar olsa da dağımlı yollup da sana buldu. Veşin sıfımızın numarı XG1074 FM yani CG1074 FM dostlar. Hoşuna sanılış dostlar tövende Mehmet Can Metkası Mağırlıqan Gül Seydahan namlıq nakşidin hazırlanğa isle. Merhamet dostlar.

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kılıdı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibirin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itibirin programı sizi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı iğizdeydi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsüren. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir gününü kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklenip küp yeni bir günni xoş tabassum bilen kutib olgan qadirlik dostlar. Atigalligingizga xeyirlik bo'lsin. Bugun 2026 yil 7 ayning 13-chi kuni dushanba. Dehqonlar kalendar bo'yicha 5 ayning 29-chi kuni. Quyosh parlaganda o'zingizni namoyon qilib, bo'ron chapqunlarda to'xtamay ilgirlang. Özünüzün arzusu üçün öz yolunuzda min. Hazırlık payetini qatırla. Kişilik hayat mükemmel bulmaydı. Şuna küçümüzün yetişçe tırışçımız lazım. Kalğını hayatqa bağlıq. Yeni ümit, yeni toyğulağı tolğan səhirde güzel tilek ve yaxşı tavsiyelerimizi elib, radio tolqulları arqalıq silahge ali salamlarımızı yollaymız. 107.4 Xeylik Səhər programımız arqalıq radio aldırıq barlıq anlayıcılarımızdan aktiv pozisiya bilə yeni bir günge dadıl yüzlülünşini ümit qılımız. Hər bir işlerinle özünle oylıqan digerek güzel bolsun. Mən Riyasetçi Dilraba Anıver. Qadirlik dostlar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu abdisi Salo Şetin namaz qadamda anlatıldı. Programımızda Salo Şetin əmçirimi alışanlarını qarşı alımız. Dostlar, bugünkü programımızda tövənki məzmula uğurlaşdırıldı. Aval turmuş bilimleri səyibimizdə aptapqa qaqlanğanda baş keyim keyibiliş təvsiyə qılındı. Hava tanışıqışını birdəm içib birdəm üçürsə, rastılı tok tiyəmdə o qatarlıq məzmuladı sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq sabahları sayıb sıra. Hava her kancı ıslık bulsun mu? Soğuk suda yuyunmaslıq gerek. Göğüşünü az yediğen kişiler yazda ıslıkı teximi yakışı bərdaşlıq bir eləydi. O qatarlıq məzmullarda sabah sözlə birimiz. Qeynəmsi dostlar, deyik tanılan programımızdan təpsiliyə məzmullarda bulsun.

Kadalik dostlar, hem de diktanla turmuş bilimleri sayıbımızga uğrulaştırılan mezmuladı bulsun. Aptapka kaklanğanda baş kiyim kiyibiliş tavsiye kılındı. Yaz geldi, sırtı paliyet kılıdığallama bargan seri köpeydi. Tadqiqatçılarının körsetişçe yazda uzun vaxt sırtı paliyet kılganda amalba baş kiyim kiyiş gerekken. Çünkü baş bivasta kuyaş nuru astıda tursa, hareket ve seziş iktidarı ziyan yedirken. Tecrübe neticesinin məlum bolişçe, qoğdalmağın əhvalda kuyaş nuru astıda turganda çoğmayının iktidarı zahmilendikken. Bu neticinin binakarlıq, katnaş transport kesbi ve yezi iyilik bilen şoğullandıqallağı bulğan təsiri teximi çönken. Kadalik dostlar, diktanla doğumluq programımız qoğurulaştırılğan məzmunladı bolsan. Aptaptan saqlanış kiyimini köp qetim yuyuş tavsiye kılınmaydı. Tokulma buyumlarını ultra binepş nurdan saqlanış iktidarını bağlaşqa asaslanğanda, aptaptan saqlanış körsət küç, qimmeti 40'dan yuqri. Şundaqla ultra binepş nurunun ötüş nisbeti 5% tümel bolğan məhsulatlarını aptaptan saqlanış kiyimi dep atışqı buludu. Aptaptan saqlanış körsətkiçi qancı yuqur bolsa, şünçi yaxşı bulay vermeydi. Bək yuqur bolup gelse ultra binepş nurga qarşı yardımcı doğru koşulgan ya ki bək ziş tokulgan. Hava ötküzücallıqın naçarlışıp ketken buluşu mümkün. Aptaptan saqlanış körsətkiçi 200 etrapıda bolgan məsulatla bir qadar yaxşı bulup, azadilik dərəcisigi kapalatlı qilish bilen birge aptaptan saqlanış ünümü kapalatlı qılığını buludu. Aptaptan saqlanış kiyiminin hava ötküzücallıqı yaxşılarını tallaşta, imkan qadar rengi qeynıqraqlarını tallaş gerek. En yaxşı suda yuyuşqa çidamlıq, rəxna tallaş, 50 qetimde artıq yumaslıq gerek. Aptaptan saqlanış kiyimi köp qetim yuyulsa, aptaptan saqlanış ünümüge belgelik təsiri getişi mümkün. Yuyuş qetim sanını muvafiq azaytış, eğer köp tərlisə, qurtup bir neç qetim kiyip andın yuyuş. Aptap qısalğanda, küşlük nurdun saqlanıp, sayı çüşürüğün oranı qurtuş gerek. Adalik dostlar, iqtanla doğumluq programımızga uğurlaştırılgan məzmunladı bolsun. Hava tanışı güçünü birdem içip birdem ötürse rastılla tok tijemdi. Yaz külleri pizgırım ıstıqda bazılar tok tijes üçün hava tanışı güçünü toktumayı içip ötürdü. Yeni öy ısıp ketkende içip soğuğandı ötürüydü. Bunda kılganda tok tijigili bolamdı. Tecrübeden ispatlanışça, işke hava tanışı güçünü ayrım ayrım halda uxşa soğutuş endi hissede içip temperaturunu 26 Celsius gradus kılıp tanışıgen. Bunun için bir öydeki hava tanışıgış ızcıl uçakalı atıp durgan. Yeni bir öydeki hava tanışıgış eciş, öcürüş, eciş, aylanma endişesi tanışılıp, her 5-10 minutta bir kıtım içip öcürüş meşgulatı kılgan. Tecrübe vakti yarım saat bulgan. Neticeri görsülüşçe bu iş kıl endişesi hava tanışıgışının tok serpiyatı uçuşla 0.124 kilovat bulgan. Ama kayıt içip ötürülgen hava tanışıgışının emeli işletilgen vakti emeliyette uçukturgan hava tanışıgış işletken vaktinin aran yaramağı doğru gelgen bulup. Bunundan bu kıl usulda tok tecegili bulmayla kalmasın yine tok serpiyatını aşırı bitirigallıqını körüp alğalı bulundu. Onun üstüge hava tanışıgışını daim içip ötürüp durganda tok tecegili bulmayla kalmasın yine yasoji köyüp getişi mümkün.

Yeşil porçak yese ısıqni yandırgandan başka yana yeşil porçak öndürmüsü mü ısıqni yandırdı. İstimal əskertmesi, yeşil porçak öndürmüsünün ısıqni yandırıp zar kaytırış rolu ba. Lekin tene aciz kişiyle köp yesi bulmaydı. Yeşil porçak öndürmüsünün en yaxsi ısıq kazanda tez korup, andın sıncan kalemçisi ya ki açıq su koşup təmini tanşeş gerek. Alın kısı soğukna netrallaştırdı, keyin kisi vitaminin korup getişinin altına alıdı. Bakıyla yeyişlik. Bakıyla öndürmesi tekimi yumran hem temlik. Konkret kılıp etkanda bakıyla öndürmes terkibide kali mol bulup yukur kan besin bimarlarının istimal kılışıgı maskeledi. Terkibide yemeklik talası mol, çoğuşçayına olamölüçine ilgir sürüp, taratını ravallaştırıp kavziyetini aldın alıdı. Şuna kavziyet bulup kalgan dosla bakıyla öndürmesini köprek yaparsa buludu. Bunun da vitamin tuluklaş mahsustegimi yetkili buludu. Tamak etiş teklifi bakıyla öndürmesini şorba gizelip kaynasa, hem ozuqlık elmetlerini hem kuşburgını saklap kalıqalı buludu. Kadarlık dostlar, yıqtanla devamlıq programımızda uğurlaştırılgan məzmunladı bolsun. Hava her kancı ısıq bolsun, soğuk suda yuyunmaslıq gerek. Yaz bəsələ adam bədənin temperaturusu örüləb, köp tərləydi. Nurgun kişilə öyge kırıb da soğuk suda yuyunudu. Yuqur temperaturda adamın bütün bədəndeki qan tımırla kengi işalıdı turdu. Eğer katı hareketten keyin beden tuyuqsa soğukna gıdıklaşa uçursa, meselen köp mahtarda muz suyu ise, hava tanşıgış aldıdı tursa, soğuk suda yuyunsa, kan tomurla refleksli kıskırap, kan besime birdilli örlap, yürek muskulunun oksigen sarpiyatımı körünerlik eşip, miyana kan tomurlarından kıskırap, tartışıp, kilişeni keltürüp çıkırdı. Yaz külleri taladın öyük çekirgende, eğer yuyunmakçı bolsa, aval bedendeki terni sürtüp etip, 10-15 minut aram elip andın ilman suda yuyunuş gerek. Kadarlık dostlar, yıqtanla devamlıq programımızda uğurlaştırılgan məzmunladı bolsun. Göğüşünü az yaydığan kişiler yazda sıkı teximi yaxşı bərdaşıq berəliydi. Nurgun kişiler tamak yapılışı bilalla bütün bədini qızıp getirdi. Bu xil hadisini yemeklik ısıqlıq effekti edip düşündürüşkü buludu. Tamak yegende beden artıqçı kuvvet sarıp kılıdı. Bu xil kuvvet beden sırtkı yüzü arqılıq tarqılıp, kişiler beden kızıqanda kez kılıdı. Oxşaş bolmağa yemekliklerini yegenden keyingi ısıqlıq asıl kılış önümü mü oxşaş bolmaydı. Aksıl tarkibi mol yemekliklerini yegende adam tamakten keyin bək kızıp ketkende kez kılıdı. Krakmal ya ki köktat türdükilerini ise önümü bək tüven boludu. Bunun sebebi şu ki, aksıl tarkibideki kuvvetinin 30% ısıqlıqa aylanıp beden sırtkı yüzü arqılıq tarqılıdı. Karbon su birikmeleri tərkibindeki kuvvetinin aran 5%'dan 6% ısıqlıq süpüte de tarqılıdı. Yağının ısıqlıq süpüte de kuvvet tarqıdış miqdarı aran 4%'dan 5% kişi boladı.

Hürmet radio anlayıcı dostlar, emdi hava raydı məlumatı anladığımız Ürümçü'de 7. ve 13. günü gündüzdün keçigece hava ucuq temperatura 24-36 gradus kucu. Ürümçü'de 7. ve 14. günü gündüzdün keçigece hava ucuq bulup keyin bulutluğunda temperatura 25-37 gradus kucu buludu, şübal şamal çıxıdı. Hava raydı məlumatı anladığımız.

Әділік тосылап программымыз Шенжан радио телевизия станцияның яңы тарақу әптісі Сылуш Редин Дамас қадамды алатылды. Программымыздың Сылуш Редин әптісірім алышығынан қаршанымыз. Hayatki en güzel minutla köpünce hallada bizden toxtumay izdil tırışkandın keyinki neticimizden keledu. Çünkü tırışıp kolgu keltürgen muvabıqiyetle kişiye haqiqi hoşallıq ve rahat beğişlaydu. İzdilliğinin özü bir qalba. Şununla işçilinki izdillik sizni aman oylamağın hoşallıqlağı eriştirdu. Özünüzde her vaxt muayyelleştirin, asallıqcı vazgeçmen. Özünüzde ilham medet berin. Özünüzde bolgan işyençinizi herkes yok atman. Kançilik tırışçallıq görsəsiniz, şünçilik neticigi erişeleysiz. Qadirlik dostlar, her bir gün onla əhmiyyətli gözsün digən güzel tavsiyelerimiz bilen, bugünkü 107.4 Xeylik Səhər programımızı axırlaşdırımız, yaxdırıb anlığınınlağı köp rəhmət programı riyasaytısı Tılraba Ənvər. Qadirlik dostlar, əmdə deyik qıdanla anlatılış aldı turğan Vətən Minin Ailəm programı sıra bolsan.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadarlik anlaguchilar, Vatan mina oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men Riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mina oilam programimiz Shinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyibchisi Slow Shooting da masqadamda anlatildi. Programimizning Slow Shooting aptisini olishingizni qarshi olamiz. Qadirlik do'stlar, bugungi programmamizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Yurtimdagi yangilik va sayyibimizda Qo'lji shahri Ningyuan ko'chi boshqarmasining xalqqa qulay pida ila mulozimatini o'ygichi yetkizganlik to'g'risida so'z beramiz. Yarqin ism sayyibimizda mamlakat bo'yicha munavvar partiya ishlari xizmatchisi Jarmamat Abdurahmonni tanishtiramiz. Qaynamsi do'stlar, hamda diqqatingizga programmamizdan tafsilli mazmunlarda bo'lsin.

yol yürüyatkan her birinler için mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolamız. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerin çağladı. Yardımcı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

Қадірлік тұса алауатқының лабыры 107.4 қаттан сәнәт радиосырын бие баста аңлытылып атқан бәтін менің айылым программысы. Қадірлік тұса әмдері қытанлан программымыздың юртымдегі еңліқла сәйе епсір болсан. Hürmetli radyo anlıqçılar bu sayıbımızdə Olcı şəhəri Ningyuan koçu başqarması xalqa qolay pidayla münazımatını öygeçi yetküzgərlik toğrısını sözləb verimiz. Olcı şəhəri Ningyuan koçu başqarması partiya xizmeti komiteti yaqınqı yıllardan buyun partiya qoruluş arqılıq yeni dəvr mədəniyilik əməliyyəti xizmetiki yetəkçilik qilişdə çıng turub. Şinhua Pidaila mulazımının özgeçim markasını çoğunkır yetildirip, Pidaila mulazımı sistemizini kayılıplaştırıp, berpa kılıp, xalqa qolay mulazımatını daimli kanat yaydırıp, ammağı mulazımat kılıçtan en akırkı bir kilometrini bütün küçü bilen ravallaştırdı. Olcı şehri Ningyuan koçu başkarması ve Ningyuan mahallisi ahallisi Wang Momayı mındak dedi. Bu Pidaila'nı hemimiz naiti yakşı tonuymuz. Ola daim öyümüzge tamak ekilip berudu. Öylerimizde tazap yerdi. Her vakit biz yaşanğanlarını oylap durduk. Bu bir top küyümçan